0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin çığır açan teknolojilere imza attığını ve yapay zekada lider konuma ulaşacağını söyledi. Erdoğan, yapay zeka eylem planını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanını kabul etti. İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede bölgesel meseleler ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Ankara Etimesgut'taki havalimanı yeniden yüzüyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yarın hizmete açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, gelecek ay yapılacak NATO zirvesinde kullanılacak havalimanının yeni adının Ankara olduğunu duyurdu. Asrın felaketinde Türkiye'nin yardımına koşan ülkelerden Özbekistan, Hatay Arsuz'daki Tokyeli ile 308 konutluk bir mahalle inşa etti. Açılışta konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, proje için mahalle Türk-Özbek işbirliğinin abidesi olarak yaşayacak dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin yapay zeka alanında kendi altyapısını üreten, verisini koruyan ve teknolojiyi kamu yararına kullanan öncü bir model geliştirdiğini söyledi. Duran, kamu hizmetlerinde verimliliği artıran ve veri güvenliğini esas alan kapsamlı bir dijital dönüşüm sürecinin hayata geçirildiğini belirtti. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, olağan kurultay sürecinin başlatıldığını açıkladı. Bu kapsamda CHP'de kongre takvimi ve kurultay süreciyle ilgilenecek görevliler belirlenecek. Kesin üye listelerinin açıklanmasının ardından sırasıyla mahalle, ilçe ve illerde seçim yapılacak. Kurultay içinse Yargıtay kararı beklenecek. Ankara'da dün öğleden sonra etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok cadde ve sokak suyla dolarken ev ve iş yerlerini su bastı. Kahraman Kazan'da yağan dolu yolları beyaza bürüdü. 1 milyonun üzerindeki öğrencinin katıldığı LGS kapsamında merkezi sınav 2 oturumda tamamlandı. Öğrenciler hayallerindeki lise için yarıştı. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi açıkladı. Okullarda birinci dönem 14 Eylül'de başlıyor. Okul öncesi eğitimle ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için 7-11 Eylül tarihlerinde uyum eğitimleri düzenlenecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Katar Başbakanı Esani ve ABD'den müzakerecilerle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde ABD ile İran arasındaki müzakereler ele alındı. ABD Başkanı Trump, İran'la mutabakat anlaşmasının bugün imzalanmasının beklendiğini açıkladı. Trump, imzalardan hemen sonra Hürmüz Boğazı'nın herkese açık olacağını ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise, mutabakatın ne zaman imzalanacağı konusunda beklememiz gerekiyor açıklamasında bulundu. Spor. A milli futbol takımımız bugün Dünya Kupası'ndaki ilk maçına Avustralya karşısında çıkacak. Kanada'nın Vancouver şehrinde oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 7'de başlayacak. Teknik direktör Vincenzo Montella, 24 yıl beklediğimiz bir maç, çok heyecanlıyız, iyi bir oyun ortaya koyacağımızı düşünüyoruz dedi. Karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bizim çocuklara siyasilerden destek mesajları ardı ardı geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayımladığı mesajda 2002 Dünya Kupası'nda yaşadığımız gururun hatırası hala yüreklerimizde yaşıyor. Şimdi yeni bir destan yazmanın tam zamanı. İnşallah bu destanı hep birlikte yazacağız dedi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, milletimizin duası ve desteği sizinle notuyla paylaşımında bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise millilerimize inanıyor, yolun sonu final olsun diyoruz dedi. Haberleri dinlediniz.

alanında emeği geçen, başta program yapımcımız Gökmen Sarmaşa, teknik ekipten Melih Demirezer arkadaşımıza ve program hazırlayan ben Doktor Mehmet Uçar, hepinize saygılarımızı sunuyoruz. Evet, bugün yine önemli bir konuyu konuşacağız. Neden? Sosyal medyada, gazetelerde, televizyonlarda, eş dost sohbetlerinde şunu çok duymuşsunuzdur. PRP tedavisi. Ya nedir bu acaba PRP tedavisi? Bunu muhakkak merak etmişsinizdir. Biz son özellikle 20 yılda PRP tedavisini tıbbın birçok alanında kullanmaya başladık. Bu noktada PRP tedavisiyle ilgili olarak ortopedist arkadaşlar, dermatolog arkadaşlar, fizik tedavici arkadaşlar, birçok branştaki arkadaşlar PRP tedavisinin birçok farklı versiyonu danışanları ve hastalar için uygulamaya başladı. Nedir bu PRP? Bir defa kelime anlamı olarak tabi İngilizce kelimelerin kısaltılmışı plated, P'yi imgeler, trombosit demek. Rich, zengin demek. R harfi, plazmada kanın şekil elemanları çıktıktan sonra geriye kalan kısım demek. Yani plated rich plasma, PRP. Türkçe karşılığı belki hani trombositten zengin plazma diyebiliriz. Ama artık isim olarak o kadar oturdu ki PRP diyerekten biz anlayacağız ki trombosit açısından zengin plazma anlamına gelecek. Burada peki ne yapılıyor? PRP nasıl, nereden, ne şekilde yapılıyor dediğimizde PRP kişinin kendi kanından ayrıştırılan, kanın şekilli elemanları çıkınca geriye kalan plazmanın özellikle bölgeye enjekte edilmesiyle uygulanan bir tedavi. Peki nasıl yapıyoruz? Kişinin damarına giriyoruz. Kişinin damarına girdikten sonra belli bir miktar kan alıyoruz. Bu belli miktar kanı daha sonra belli bir devirdeki santrifüj dediğimiz yani döndüren bir alete koyuyoruz. Döndürdükten sonra bu PRP yani trombositten zengin plazmayı bir şekilde enjektörle o tüpten alıyoruz. Ve artık bizim elimizde kan yok. Ne var? İçerisinde sadece trombositten zengin plazma var. İşte bu PRP'yi biz enjektörle güzelce aldıktan sonra türlü endikasyonlarda, türlü şikayetlerde kullanmaya başlıyoruz. Yani aslında vücudun kendi materyalleriyle, kendi hücreleriyle vücudu biz kendimiz tedavi etmeye çalışıyoruz. Burada tabii elde edilen plazma trombositler bakımından çok zengin bir plazma. Peki neden özellikle trombositleri seçiyoruz? Çünkü trombositlerin içerisinde granüller dediğimiz özel granüller var. İşte alfa, beta gibi. Ve bu granüllerin içerisinde insan vücuduna yararlı çok fazla faktörler var. O kadar önemli büyüme faktörleri var ki işte biz bunları aslında kanın içerisinden çekip alıyoruz. PRP tedavisiyle kişinin kendi kanıyla vücudundaki bazı hastalıkları iyileştirmek ve cilt gençleştirmek mümkün. İlaç yerine kişinin kendi kanının kullanıldığı PRP tedavisinde özellikle çevresel ve genetik faktörlerle birlikte yavaşlayan hücre yenilenmesinin önüne geçilir. PRP tedavisi günümüzde saç dökülmesinden cilt gençleştirmeye, ağrı tedavisinden ortopedik pek çok hastalığın tedavisinde kullanılır. Peki bunun biraz açalım mı? PRP tedavisi yani trombositlerden zengin plazma tedavisi en çok hangi hastalıklarda kullanılır dediğimizde trombosit adı verilen hücrelerin başrolü oynadığı bu PRP tedavisi tıbbın pek çok branşında kullanım alanı bulmuştur. PRP günümüzde şeker ve varise bağlı iyileşmeyen bacak yaralarında, tendon yaralanmalarında, tenişi dirseği gibi tendinitlerde, diş implantlarından sonra yara iyileşmesi sürecini hızlandırmak için de kullanılmaktadır. Yaş ve çevresel faktörler nedeniyle yaşlanan deride gözle görülebilen birçok değişiklik olur. Derinin elastikiyeti azalır, kırışıklıklar artar ve deride sarkmalar meydana gelir. Tüm bunlardan derideki kolajen, elastin liflerdeki azalma ve yapılardaki bozulmalar sorulur.

Anti-aging amaçlı PRP tedavisi ile trombositlerin içerdiği büyüme faktörleri sayesinde derideki kolajen ve elastin lifleri yapımının arttırılması hedeflenir. PRP tedavisi yani işlemi sayesinde ortalama 2 ila 4 hafta aralıklarla yapılan 3-4 seanslık uygulama ile vücuda herhangi bir yabancı madde ve ilaç vermeden tamamen doğal bir gençleşme sağlanır. PRP yaptıranlar ilk seanslardan itibaren öncelikle cildin kuru ve mat görününde düzelme olduğunu fark ederler. Takip eden uygulamalar ile PRP yaptıranlarda kırışıklıklarda hafifleme, cildin elastikiyetinde artma gözlenir. PRP ile biz ne amaçlıyoruz? Deriye esneklik ve parlaklık kazandırmak. PRP ile mümkün. Çünkü trombositlerin içerisindeki bu granülerden salınan çeşitli faktörler hem damarlanmayı arttırıyor, hem derinin epitel tabakasını kuvvetlendiriyor, hem büyüme faktörleri sayesinde genç hücreler daha fazla oluyor. O sebepten dolayı da deriye esneklik ve parlaklık kazandırır. Bir ikincisi saç dökülmesini önler ve saçları güçlendirir. Gerçekten PRP tedavisi türlü nedenlerle saç dökülmesi görülen bayanlarda ve erkeklerde düzenli olarak uygulandığında biz PRP tedavisinden sonuçlar alıyoruz. PRP tedavisini bu santrifüje edilen kandan ilgili kısmı çıkartıp enjektörler yardımıyla ne yapıyoruz? Saçlı deriye güzelce cilt altına yerleştiriyoruz. Ve buradaki hem ciltteki yaralanmalar yani iğnenin açtığı yaralanmalar bir şekilde cilde aslında yeni yeni tazelik kazandırıyor. Hem de bizim cilt altına verdiğimiz bu trombositten zengin olan plazmanın içerisindeki o türlü faktörler saç köklerini, saç foliküllerini besliyor. O sebepten dolayı da PRP işlemi saç dökülmesini önlemek ve güçlendirmek adına çok anlamlı. Bir diğeri kırışıklıkları ve çöküntüleri önlemek. PRP tedavisini cilt için cildin hemen altına uyguladığınızda kırışıklıkları ve çöküntüleri önler. Bir diğeri yara, çatlak ve deri hasarında deriyi yeniden yapılandırmak. Evet, yara, çatlak ve deri hasarında deri PRP sayesinde yeniden yapılandırılır. Çok önemli. Bir diğer yararı PRP'nin lazer gibi işlemler sonrasında derinin hızla yapılanmasını sağlar. Bir diğeri medikal estetikte yüz, el ve kollar, bacak içleri, boyun ve dekolte gibi bölgelerde kullanılır. Yine PRP aşil tendonu kopmasına ameliyatsız çözüm getirebilir. Ağrılar için de PRP yöntemi kullanılabilir. PRP uygulamalarının birçoğu biyoteknoloji firması tarafından üretilmiş uygulama kitleri aracıyla hekimler tarafından yapılmaktadır. Peki PRP anlattık ama hızlıca bu sefer biraz detay verelim. PRP nasıl uygulanır? PRP işlemi doktorlar tarafından uygulanması gereken bir tedavi yöntemidir. Öncelikle hastadan alınan kan steril şartlarda özel bir tüpün içerisine konulur. Sonrasında kan içinde jel bulunan tüpe yerleştirilir. Santrifüje konulan tüpteki kanın içindeki maddeler 5-8 dakika kadar döndürülür ve kan içindeki şekerli elemanlar ayrıştırılır. Kanın trombositlerden ve büyüme faktörlerinden zengin plazma kısmı ayrılmış olur. Elde edilen karışım enjeksiyon yöntemiyle ilgili alana uygulanır. PRP 2 ila 4 hafta aralıklarla ortalama 3-4 seans kişinin ihtiyacına göre mezoterapi dediğimiz yani çeşitli büyüme faktörleri içeren sıvılarla, ampullerle, flakonlarla kombin edilerek uygulanabilir. PRP kürü tamamlandıktan sonra yılda 1-2 kez enjeksiyonlarla işlemin devamı sağlanabilir. Genellikle PRP ile ilgili çok fazla merak edilen soru vardır. İşte bunlardan bir tanesi PRP ile saç tedavisi.

nasıl gerçekleşir? Günlük 100-150 tel saç dökülmesi normal kabul edilmektedir. Bundan fazla olursa saç dökülmesi ciddiye alınmalıdır. PRP saç tedavisinde de başarılı sonuçlar elde edilmesini mutlak sağlar. Özellikle saç dökülmesinde hastaların oldukça etkin sonuçlar aldığı muhakkak araştırmalarla da sabitlenmiştir. PRP işlemi sırasında hastanın kendi kanı alınıp bir dediğim gibi aletten geçirilir. Burada trombosit denilen kökleri besleyecek, gelişimini sağlayacak olan kısım ayrılır ve dökülen bölgeye enjekte edilir. Saç dökülen bölgeye. Bu yöntem özellikle genetik dökülmelerde çok çok etkilidir. Saç mezoterapisi de yine genetik dökülmesi olanlara PRP ile kombine edilebilir. Saç için yapılan PRP uygulamasında önce hastanın venöz kanından 10 cc yani yaklaşık bir çay bardağının bir beli 10'u kadar kan alınır. Santrifüj edilen kan beyaz ve kırmızı kan olarak iki kısma ayrılır. Kırmızı kanda akü var, trombosit, pıhtılaşma faktörleri gibi trombosit büyüme faktörleri bulunur. Kırmızı kan özel bir işleme tabi tutulduktan sonra seyrelmiş bölgeye napaj yöntemiyle enjekte edilir. Bu uygulamanın temelinde dokun yenilenmesi vardır. PRP ile saç tedavisi 30 dakika kadar sürerken uygulama sırasında acı olmaz. PRP sonrasında da herhangi bir iz kalmamakta ve kişi hemen rutin hayatına devam edebilmektedir. Peki PRP ile saç tedavisi ne kadar sürer? PRP ile saç tedavisi ortalama 15 günde bir, en fazla 30 dakika uygulanır ve genellikle 3-4 ay sürer. Sonrasında her yıl bir defa uygulanması yeterli olacaktır. Bu yöntemin en önemli avantajı özel plazmanın hastanın kendi kanından elde edilmiş olması ve alerji riski taşımamasıdır. Peki PRP ile cilt gençleştirme nasıl uygulanır? Cilt yaşlanması tıpkı yaralanma sürecinde olduğu gibi bazı özelliklerini kaybetmesinden kaynaklanır cildin. Cilt gençleştirme yöntemlerinde de yarayı iyileştirirken uygulanan çeşitli yöntemler mutlak taklit edilir. Ciltteki hasarı en etkili, en hızlı ve en doğal biçimde onarabilecek olan yapı yine derinin ait olduğu bütünün bir parçasıdır. Bu nedenle PRP damarlarımızda dolaşan bu sihirli gücü harekete geçiren bir yöntem olarak gelişmiştir. PRP ile cilt gençleştirme çoğunlukla yüz, boyun, hemen göğüs kısmı, buna tıpta biz dekolte deriz, eller, bacak içleri, kollar gibi vücudu çeşitli bölümleri için düşünebilir. Özellikle lazer ve peeling gibi uygulamalardan hemen sonra derinin hızla yapılanmasını sağlamak mümkün olur. Ultraviyole ışınlara maruz kalmış ciltlerde kırışıklıkların, lekelerin ve çöküntülerin giderilmesi PRP sayesinde sağlanabilir. Esneklik ve parlaklığın cilde yeniden kazandırılması PRP ile cilt gençleştirmenin en önemli sonuçlarından biridir. Ayrıca vücuttaki iyileşmesi uzun sürer yaraların iyileştirilmesi, çatlak gibi deri niteliğinin zarar gördüğü durumlarda PRP ile kontrol altına alınabilir. Peki PRP ile cilt gençleştirme yöntemi kaç seans sürer? Kişinin kendi kanının yine kendi vücuduna enjekte edilmesiyle gençleşmeyi sağlayan PRP ortalama 2-4 hafta aralıkları ile 3-4 seans sürülebilir. PRP yönteminin en belirgin özelliği vücuda herhangi bir yabancı madde ve ilaç vermeden tamamen doğal bir gençleşme olmasıdır. PRP sayesinde ilk seanslardan itibaren öncelikle ciltteki kuru ve mat görünüm azalır. Arıdan da kırışıklıklarda hafifleme, cildin elastikiyetinde artma muhakkak gözlenir. PRP sadece yaşlanma belirtilerini hafifletmeye yaramaz. Aynı zamanda yaşlanma sürecini de yavaşlatarak adeta gençlik aşısı

etkisi gösterir. Bu nedenle yaşlanma belirtilerini beklemeden yaşlanma sürecini yavaşlatmak isteyen her yetişkinin başvurabileceği bir tıbbi yöntemdir. Peki PRP'nin ciltteki bu etkisi ne kadar sürer? PRP sonrasında ciltte ortaya çıkan parlak ve sağlıklı cilt görünümü bir süre sonra takdir edersiniz hafifleyebilir. Bu nedenle ek cilt iyileştirici, gençleştirici uygulamalar ile takviye mutlak yapılmalıdır. 3 veya 4 küllük PRP uygulamasından sonra kürleri her 10-12 ayda bir tekrar etmek isteyen gençleşme etkisini neredeyse kalıcı hale getirir. Peki PRP'yi ağrı tedavisinde kullanabilir miyiz? PRP yani trombositlerden zengin plazma kişinin kendi kanından alınan örneğin belirli işlemlerden geçirilerek protein ve büyüme faktörleri açısından zenginleştirilmiş halidir dedik. Büyüme faktörleri ve proteinler iltihabi süreci ve ağrıyı azaltıp dokunun iyileşmesine yardımcı olan maddelerdir. PRP tedavileriyle kas iskelet sistemi ayarlanmalarında inflamatuar hastalıklarda başarılı sonuçlar alınabilmektedir. Omuz ağrıları, ön çapraz bağ yaralanmaları, eklem kireçlenmeleri, ayak bileği burkulmalarının tedavisinde PRP'den mutlak şekilde yararlanılabilir. PRP tedavisi kullanılan hastanın kendi kanından alınan numuneden ayrıştırılarak elde edilen sıvı serum olarak ağrılı ve hassas bölgeye uygulanmaktadır. Proteinler ve büyüme faktörleri sessiz lokal kök hücreleri aktive ettiğinden plazma sıvısı doğal bir ilaç gibi etki göstererek yaralanmanın ve zedelenmenin olduğu tendon kıkırdak gibi yapıların iyileşmesini hızlandırır. Peki PRP'nin ağrı tedavisi en çok kullanıldığı alanlar nelerdir? Disk kireçlenmesi, kalça eklem kireçlenmesi, omuz ağrıları, tençe dirseği, gofçi dirseği yani tendinitler, ön çapraz bağ yaralanmaları, diz omuz yaralanmaları, ayak bileği burkulmaları, topuk dikeni, kulunç ağrısı olarak bilinen kas gerginliklerin tedavisi. PRP'nin yan etkisi var mıdır? PRP tedavisi uygulandığı alanda enjeksiyonun batım yaptığı yerlerde ufak şişlikler, ağrı ve morarma olabilir. Enfeksiyona yol açmamak için tedavinin yapıldığı bölgenin steril olmasına özen gösterilmesi gerekir. Ancak bu yan etkiler çok sık görülmez. Hastanın kendi hücreleri olduğu için herhangi bir istenmeyen etkiye neden olmaz. Kan sulandırıcı ilaç kullananlar, kanser öyküsü bulunanlar, çeşitli kan hastalıklarına sahip olanlar, PRP yapılacak bölgede enfeksiyon ya da iltihabı olanlar, hamile ve emziren kadınların PRP yaptırılması uygun değildir. Yaptırmamalıdırlar. Yasaktır. PRP tedavisi sonrasında ilk gün banyo yapılmaması ve güneşten korunmak da muhakkak tavsiye edilir. PRP ile dizlerde varsa kireçlenme iyi gelir mi diye çok soru geliyor. Evet, PRP dizlerdeki kireçlenmede çok etkilidir. Diz kıkırdağı, yaş, travma ve çeşitli nedenlerle yıpranmaktadır. Bu yıpranma iltihabi bir süreci başlatır. İltihaba neden olan etmenler diz ekleminde ağrı ve şişliklere neden olarak kıkırdak aşımını hızlandırarak kireçlenmeye yol açmaktadır. PRP ile dize uygulanan protein ve büyüme faktörleri bu iltihabı süreci azaltarak kıkırdak yıkımının önüne geçer. PRP uygulamaları hastanın konforunu da arttırmaktadır. Bu çok önemli. PRP tedavisinde biz dize uygulamalar yaparız. Nasıl yaparız? Kan aldıktan sonra, santrifüje tabi tuttuktan sonra, bu trombositten zengin olan kısmı enjektörle aldıktan sonra, özellikle kişinin dizini normalde sedyeye oturur ve ayaklarını sarkıtır. Bu bizim dizin gözleri dediğimiz sağda ve solda, altta ve yukarıda ikişer tane olmak üzere dört tane oradaki diz eklemine girilebilen yerler vardır. Buraya steril bir ortamda girerekten ilgili trombositten zengin plazmayı buraya enjekte ederiz. Enjekte ettikten sonra oradaki malum
diz eklemini

hareket ettiririz ki plazma iyice oraya yerleşsin. Sonrasında da kişi buraya asla buz koymamalı, ağrı kesici kullanmamalı diye tavsiye ederiz. Ve akşamleyin uygulamadan sonra tatlı, hafif, çok kısa yürüyüş yapmasını da öneririz. Tekrar söylüyorum, buz koymasın, ağrı kesici almasın diyerekten söyleriz. Bu noktada diz eklemine PRP uygulaması gerçekten kişinin ağrılarının kireçlenmesini ciddi oranda azaltır. Son zamanlarda tüp bebek tedavisinde de PRP etkili. PRP hastanın kendi kanının özel bir araştırma sürecinden geçtikten sonra hazırlanan PRP sıvıtın her iki yumurtalık dokusuna ultrasonografi kılavuzluğunda enjekte edilmesi kadın doğumda son yıllarda çok sık uygulanmaktadır. Yumurtalık dokusunun cevabı genellikle uygulamanın ardından 3. ayda ortaya çıkmaya başlamaktadır. PRP tedavisi sonrasında umutsuz ya da yumurtalık cevabı son derece kötüleşmiş bazı hastalarda yumurta elde etmenin de ötesinde elhamdülillah gebelikler mümkün olabilmekte. PRP yöntemi artık diyoruz ki tüp bebek tedavisi alanlarda istatistikler olarak da anlamlı bir başarı sağlama konusunda henüz çok yeterli bir veri bulunmamakla beraber ileriye dönük olarak da mutlak araştırılması gereken, ileriye dönük olarak da gerçekten çok etkili olabilme potansiyeli olan bir uygulama olarak bizim önümüze gelmekte. Evet kıymetli dinleyicilerim, bugün sizin de çok sık duyduğunuz PRP tedavisini konuşmaya gayret ettik. Bir sonraki hafta yine sizin merak ettiğiniz konularda ilgili programlar yapmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle.

Şifanın izinde. Bir dünya mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Long.

yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Türkiye-Ermenistan sınırına uzanacak Arpaçay'ın derin vadiyle kucaklaştığı noktada kültürlerin buluşma noktası kimliği taşıyan Ani arkeoloji

Işık alanından söz edeceğiz. Ani arkeolojik alanı Kars'ın yaklaşık 44 kilometre doğusunda Arpaçay'ın oluşturduğu doğal sınırın üstünde yer alan görkemli bir ortaçağ yerleşimidir. Bugün sessiz ve terk edilmiş görünse de Ani, stratejik konumu sayesinde binlerce yıllık yerleşim sürekliğine sahip bir kent olmuştur. Dünya mirası listesine alırken UNESCO'nun da vurguladığı gibi Ani, Güney Kafkasya ile Anadolu arasındaki geçiş hattında savunması kolay bir plato üzerinde kurulmuştur. Bu nedenle yalnızca bir şehir değil, aynı zamanda ticaret yollarını, kültürel etkileşimi ve siyasal çekişmeleri içinde barındıran tarihsel bir odaktır. Bölgede insan izleri erken demir çağına kadar uzanır. Kent bu dönemden ticaret yollarının değiştiği 16. yüzyıla kadar 2000 yılı aşkın süre kesintisiz olarak iskan edilmiştir. Bu uzun süreklilik Ani'yi bir harabe kent olmaktan çıkarıp farklı çağların üst üste biriktiği tarih katmanına da dönüştürür. Ani'nin en eski evrelerinde Urartuların burada bir iç kale çevresinde yerleştiği anlaşılır. Sonraki yüzyıllarda bölge çeşitli yerel hanedanların ve siyasal güçlerin etkisine girer. Fakat kentin asıl yükselişi Bagratuni Krallığı döneminde başlar. Ani, 10. ve 11. yüzyıllarda bu krallığın başkenti olarak gelişir ve İpek yolunun kuzey kolu üzerindeki denetimi sayesinde de giderek zenginleşir. Kentin sur sistemi bu yükselişin en çarpıcı tanıklarından biridir. Yaklaşık 4500 metre uzunluğundaki surlar, çok sayıda burçla da güçlendirilmiş, kentin kudretini ve güvenlik kaygısını aynı anda yansıtan bir savunma mimarisi oluşturmuştur. Sur içindeki alan, ibadethanelerin yanı sıra saraylar, hamamlar, pazar yeri, köprüler ve konut dokusuyla gerçek bir ortaçağ kenti görünümü sunar. Kentin Bagratuni dönemindeki en görkemli yapısı Büyük Katedral'dir. Katedral, 989 yılındaki büyük depremden sonra Ayasofya'yı onaran mimar Tridat tarafından yapılır. Bu bilgi, Ani'nin yalnızca bir yerel merkez değil, dönemin mimarlık tarihinde de dikkate değer bir odak olduğunu ortaya koyar. UNESCO'nun değerlendirmelerinde katedralin sivri kemerleri, kümelenmiş sütunları ve dört bağımsız taşıyıcıyla kurulan planı özellikle vurgulanır. Kentin 1064 yılında Sultan Alparslan komutasındaki Türk ordusu tarafından fethinden sonra yapı camiye dönüştürülür. Yeni adıyla Fethiye Camii, 5 yıl sonra Anadolu'yu ebedi Türk yurdu yapacak Alparslan'ın Anadolu'da cuma namazı kıldığı ilk cami olarak da tarihe geçer. Yapı bu yönüyle bir uygarlığın ötekini bütünüyle silmesi şeklinde değil, kentte üst üste eklenen tarihi katmanlarla bir bütünlük oluşturur. Ani'nin gücü de tam da burada yatar. Aynı taş üzerinde hem Hristiyanlığın hem de İslami dönemin izleri yan yana görülür. Selçukluların şehri fethetmesinden sonra Ani'de yeni bir dönem başlar. Ancak kentte bu tarihten itibaren belirginleşen İslami mimari katman doğrudan Selçuklu Devleti'nin inşa ettiği tek tip bir doku değildir. Selçuklu hakimiyetinden bölgede egemenlik kuran yerel Arap ve Türk beyliklerinin girişimleri Selçukluların zirveye ulaştıracağı bu mimarinin temeli olarak düşünülür. Bu yeni tabakanın en önemli eseri Sultan

Melikşah'ın emriyle Ebul Şüca Menüçehr tarafından 1072'de yaptırılan Menüçehr Camii'dir. Türklerin Anadolu'da inşa ettiği ilk cami olma özelliği taşıyan yapı, üç nefli planı ve Selçuklu üslubunu çağrıştıran tavan bezemeleriyle tanınır. Böylece kent, bir fetih sonrası tek yönlü dönüşümün değil, farklı toplulukların aynı alanda bıraktığı farklı izlerin şehri olarak da görünür. Ani'nin kuzeydoğu sınırındaki bu çok sesli mimari, kentin tarihi boyunca yalnızca askeri değil, kültürel bir geçiş alanı olduğunu da kanıtlar. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, 2016 yılında Dünya Mirası listesine aldığı Ani'yi, önce Hristiyan ve ardından Müslüman hanedanlar tarafından inşa edilen Ortaçağ kentleşmesi olarak tanımlar. Bu çok katmanlı yapının en parlak örneklerinden biri de Tigran Honents Kilisesi'dir. 1215 tarihli bu yapı, korunmuş freskleri sayesinde Ani'deki en dikkat çekici anıtlardan biri sayılır. Akademik çalışmalara göre kilisenin duvar resimleri yalnızca

0: Genç Kızlar Kilisesi, Abuk Hamrens Kilisesi, Rahibeler Manastırı ve Kaya Kilisesi gibi diğer yapılar içinde geçerlidir. Her biri kentin farklı dönemlerinde farklı toplulukların mimari zevklerini ve dini yönelimlerini yansıtan ayrı bir belgedir. Ani'nin "Binbir Kiliseli Şehir" diye anılması bu yüzden yalnızca kuru bir benzetme değil, kentin yoğun dinsel mimari üretimine işaret eden tarihsel bir hafızadır. Kentin hüzünlü sonu da yine tarihsel nedenlerle şekillenir. UNESCO'nun verdiği bilgiye göre Moğol istilası, 1319'daki yıkıcı deprem ve ticaret yollarındaki değişim Ani'nin gerileme sürecini başlatır. Şehir 18. yüzyıla gelindiğinde neredeyse bütünüyle terk edilmiş durumdadır. Bugün Ören yerinde tanık olduğumuz o derin sessizlik belki de bu uzun çözülüşün sonucudur. Fakat bu sessizlik yok oluş anlamına gelmez. Tersine Ani'nin taşlarında saklı bir sürekliliğin sesi olarak bugün de tekrar tekrar okunabilir, tanımlanabilir. Günümüzde yürütülen arkeolojik incelemeler, yüzey araştırmaları ve restorasyon çalışmaları kentin gizli kalmış köşelerini yeniden görünür kılmaya çalışmaktadır. Böylece Ani yalnızca geçmişin bir kalıntısı olarak değil, çok dinli ve çok kültürlü bir ortak miras olarak bugün de yaşamayı sürdürür. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler Geçidi.

başında yokuşum. Yaralı dilin kanadı kırık,

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin çığır açan teknolojilere imza attığını ve yapay zekada lider konuma ulaşacağını söyledi. Erdoğan, yapay zeka eylem planını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanını kabul etti. İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede bölgesel meseleler ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Ankara Etmeskut'taki havalimanı yeniden yüzüyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yarın hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, gelecek ay yapılacak NATO zirvesinde kullanılacak havalimanının yeni adını Ankara olarak duyurdu. Asrın felaketinde Türkiye'nin yardımına koşan ülkelerden Özbekistan, Hatay Arsuz'daki TOKİ eliyle 308 konutluk bir mahalle inşa etti. Açılışta konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, proje için mahalle Türk-Özbek işbirliğinin abidesi olarak yaşayacak, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin yapay zeka alanında kendi altyapısını üreten, verisini koruyan, teknolojiyi kamu yararına kullanan öncü bir model geliştirdiğini söyledi. Duran, kamu hizmetlerinde verimliliği artıran ve veri güvenliğine esas alan kapsamlı bir dijital dönüşüm sürecinin hayata geçirildiğini belirtti. CHP sözcüsü Müslim Sarı, olağan kurultay sürecinin başlatıldığını açıkladı. Bu kapsamda CHP'de kongre takvimi ve kurultay süreciyle ilgilenecek görevliler belirlenecek. Kesin üye listelerinin açıklanmasının ardından sırasıyla mahalle, ilçe ve illerde seçim yapılacak. Kurultay içinse Yargıtay kararı beklenecek. Ankara'da dün öğleden sonra etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok cadde ve sokak suyla dolarken ev ve iş yerlerini su bastı. Kahraman Kazan'da yağan dolu yolları beyaza bürüdü. 1 milyonun üzerindeki öğrencinin katıldığı LGS kapsamındaki merkezi sınav 2 oturumda tamamlandı. Öğrenciler hayallerindeki lise için yarıştı. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi açıkladı. Okullarda birinci dönem 14 Eylül'de başlayacak. Okul öncesi eğitimle ilkokul birinci sınıfta başlayacak öğrenciler için 7-11 Eylül tarihlerinde uyum eğitimleri düzenlenecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Katar Başbakanı El Sani ve ABD'den müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde ABD ile İran arasındaki müzakereler ele alındı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la mutabakat anlaşmasının bugün imzalanmasının beklendiğini açıkladı. Trump, imzalardan hemen sonra Hürmüz Boğazı'nın herkese açık olacağını ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise, mutabakatın ne zaman imzalanacağı konusunda beklememiz gerekiyor, dedi. Spor. A milli takımımız Dünya Kupası'ndaki ilk maçında bugün Avustralya'nın karşısına çıkıyor. Kanada'nın Vancouver şehrinde oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 7'de başlayacak. Teknik direktör Vincenzo Montella, 24 yıl beklediğimiz bir maç, çok heyecanlıyız, iyi bir oyun ortaya koyacağımızı düşünüyoruz, dedi. Karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bizim çocuklara siyasetçilerden destek mesajları ardı arda geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayımladığı mesajda 2002 Dünya Kupası'nda yaşadığımız gururun hatırası hala yüreklerimizde yaşıyor. Şimdi yeni bir destanı yazmanın tam zamanı. İnşallah bu destanı hep birlikte yazacağız, dedi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, milletimizin duası ve desteği sizinle notuyla paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, millilerimize inanıyoruz, yolun sonu final olsun ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 86 milyonun kalbi sizinle atacak, milletimizin duaları sizinle olacak dedi. Ay Yıldızlı ekibe başarılar dileyen Duran, vurduğunuz gol yolun sonu kupa olsun inşallah dedi. Haberleri dinlediniz.

0: Miras Dokumalar.
1: Miras Dokumalara hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Anadolu kadim dokuma geleneğinin tezgahta oluşan birbirinden güzel desenleriyle dikkat çeken iki güzide örneğini ele alıyoruz bugün. Doğu Anadolu'dan Ege'ye uzanan bu yolculukta renkleri ve kendine özgü desenleriyle öne çıkan Manusa dokumaları ve Tire'nin karmaşık tezgahlarında hayat bulan çift katlı yapısı ve özgün desenleriyle dikkat çeken Beledi dokumalarının izini sürüyoruz. Bir yanda Malatya Arapgir'in çizgili desenli halk kumaşı, diğer

0: Yanda geometrik bezemeleri, yazılı örnekleri ve özel tezgah sistemiyle Türk dokuma sanatının en dikkat çekici örneklerinden biri. Dokuma tezgahlarında maharetli ellerin ürettiği renk, desen ve sağlamlıklarıyla yüzyılları aşıp gelen bu iki kumaş, günümüzde hala teknik ve estetik özgünlüğüyle hayranlık uyandırıyor. Manisa ve Beledi dokumaların kültürel ve estetik bağlamda geçmişten günümüze değerlendirmelerini yapmak üzere iki değerli isimle birlikteyiz. Program danışmanımız Profesör Doktor Aysen Soysal'da hocam ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğretim üyesi Doçent Ebru Çatalkaya Gök. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk.
0: Hocam bugün ele alacağımız Manusa ve Beledi dokumaları dokuma kültürümüzün güçlü hafızaları arasında yer alıyor. Öncelikle bu iki kumaşı Türk dokuma mirası içerisindeki yerleri bakımından nasıl değerlendirmek gerekiyor? Sizden dinlemek isteriz.
1: Evet, aslında Türk kumaş sanatı diyebileceğimiz bir alan var. Çok önemli. Sarayda en güzel örneklerini görüyoruz. Avrupa'yı hayretlere düşüren dönemin 15. 16. yüzyıllarda zirve örneklerinin verildiği, saray erkanının kullandığı, özellikle de padişah kaftanlarında kullanılan kumaşlar çok nadide kumaşlar tabii, ama bu kumaşların halk arasında da dokunan ve kullanılan örnekleri var. Döşemelik olarak özellikle beledi dokuma karşımıza çıkıyor. Giysilik olarak da yine bazı örnekleri döşemelikte de kullanılmış ama Manusa dokumaları karşımıza çıkıyor. Bu iki örnek çözgüsünden desenleme yapıldığı için çok ustalık gerektiren önemli örnekler, halkın kullandığı ve dokuma mirasımız içinde öne çıkan örnekler. Özellikle bunları çalışan hem yayınlarında hem dokuma olarak, teknik olarak kendisi uygulayıp sergiler açan benim kıymetli öğrencim bugün burada. Onunla birlikte olmak benim için de gerçekten onur verici. Ebru bu alanda uzman olduğu için bu dokumaları Ebru'dan dinleyeceğiz.
0: Biz de çok memnunuz onunla birlikte olmaktan. Tekrar hoş geldiniz hocam.
2: Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle akademi yolunu Aysen hocamla birlikte ilerlediğim için çok şanslı olduğumu düşünüyorum.
0: Evet, Ebru hocam, biliyoruz ki Manusa ve Beledi dokumalarla ilgili kapsamlı çalışmalarınız var. Manusa dokumalarla başlayalım dilerseniz. Aysen hocam kadim dokuma geleneğimiz içinde bu değerli dokumaları konumlandırarak giriş yapmış oldu. Manusa dokumalarının karakteristik özelliklerini de sizden dinleyelim.
2: Manusa dokumalarının karakteristik özelliklerine baktığımızda hem teknik hem de yapısal açıdan oldukça belirgin bir geleneksel dokuma sistemine sahip olduğunu görüyoruz aslında. Bu dokumalar geçmişte hem düz hem de desenli olarak üretilmişlerdir. Düz Manusa dokumaları genellikle bu birçok bölgede rastladığımız iki çerçeveli denilen basit tezgahlarda dokunmuştur. Ancak desenli olan örnekleri ise daha karmaşık bir sistem gerektiren jakarlı el dokuma tezgahlarında üretilmişlerdir. Bu da Manusa dokumalarının hem sade kullanımlı kumaşlar için hem de desen özelliği gerektiren mintan gibi giysiler için kullanım çeşitliliğini artırmıştır. Desenli Manusa dokumalarının en önemli özelliği ise yalnızca zemini oluşturan çözgü iplikleri dediğimiz bez ayağı tekniğiyle dokunan bu tekniğin dışında ilave çözgü ipliklerinin kullanılmasıdır. Bu teknik sayesinde ilave iplik dokuma yapıları dediğimiz bileşik yapılı dokumalar grubuna girmektedir. Bu yapı da Manusa dokumalarına hem zengin bir yüzey efekti kazandırmakta hem de desenlerin belirgin olmasını sağlamaktadır.
0: Evet. Ebru hocam, peki Manusa dokumalara tarih boyunca hangi yörelerde rastlıyoruz?
2: Yazılı kaynaklara baktığımızda Manusa dokumaların Arapgir, Erzincan, Manisa, İzmir, Diyarbakır, Mardin, Harput, Tokat, Trabzon gibi illerde dokunduğunu görüyoruz. Ancak somut örneklerine ise sadece Malatya'nın Arapgir ilçesinde ulaşabiliyoruz.
1: Aslında Trabzon'da da dokunmuş. Yine orada Manusa, Arapgir'de de Manusa diye de okudum bir yerde Ebru. Böyle değişik isimlendirme var mı? Karşılaştırdın mı sen?
2: Aslında Manus kelimesi hocam Latince el anlamında, el dokuması, yani elle dokunan anlamında

0: geliyor. Bununla birlikte Manisa'da dokunanlarına da mesela yazılı kaynaklarda Manisa'da Manusa benzetme isim benzerliğinden kaynaklı da bu şekilde isimlendirme yapıldığı görülüyor.
1: Evet. Tarihçeye şunları da eklemek iyi olacak sanırım. Özellikle Arapgir, Malazgirt'le birlikte yurt edinilmiş Türkler tarafından. Dolayısıyla köklü bir şehir ve ticaret yapılan bir şehir. Hem dokumacılığıyla ünlü hem ticaretiyle ünlü bir şehir ve Elazığ vilayetinin de bir sancak şehri. Dolayısıyla burada dokumacılık bir hayli gelişmiş. Mesela 50 bin nüfuslu bir şehirmiş Osmanlı döneminde. 1800'lerde 1000 tezgah varken 1900'lerde 1200'e çıkıyor. Ve ama 1960'larda da artık sanayiye yenilerek tezgahlar tükenme noktasına geliyor.
2: Peki genellikle pamuklu bir dokuma olarak bilinen Manusa dokumalarının kullanım alanları için neler söylersiniz?
0: Manusa dokumaları pamuklu yapısıyla bilinse de yazılı kaynaklarda yine yünlü ve ipekli dokunmuş örneklerin olduğunu da anlıyoruz. O tarihi belgelerde ipek ithalatının olduğunu görüyoruz. Bu durumda geçmişte oldukça zengin ve çeşitli bir kullanım alanının olduğunu söylemek mümkün. Kullanım alanlarına baktığımızda ise yalnızca bir giyim eşyası değil, günlük yaşamın pek çok alanında değerlendirildiğini söyleyebiliriz. Yastık ve yorgan yüzleri gibi işte çarşaflarda, sofra bezlerinde, ayrıca giysilik olarak erkek gömleklerinde, pijamalarda, önlük, başörtüsü, kuşak gibi giyim ürünlerinde de yaygın olarak kullanılmıştır.
2: Bir dokumayı yalnızca ipliği değil, aynı zamanda rengi ve deseni de hafızada yaşatıyor. Hocam, Manusa dokumalarının öne çıkan desen ve renkleri neler peki?
0: Manusa dokumalarının en dikkat çekici örneklerinden birisi de kullanılan renklerin canlılığı ve desenlerin zenginliğidir. Özellikle ipekler doğal boya dediğimiz yöntemlerle renklendirildiği için daha dayanıklı ve kaliteli dokumalar elde edilmiştir. Bu nedenle Manusa kumaşları geçmiş dönemlerde oldukça rağbet görmüş ve birçok müşteri kitlesi bulmuştur. Renk özelliklerine baktığımızda ise zeminde daha çok lacivert ve kırmızı tonlarının hakim olduğunu görüyoruz ama diğer örnekleri incelendiğinde sarı, beyaz, turuncu, yeşil, mavi gibi farklı renklerde de kumaşların dokunduğunu görmek mümkün. Bölgede dokunan desenler kendi içerisinde yerel isimler de verilmiş. Bunlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Altı parmak, top çiçeği yani bu kumaş üzerinde gördüğümüz çiçeğin desenine göre işte dal çiçek, kırmızı çiçek, tambur çiçek, badem çiçek gibi isimler ya da işte kıvrımlı bir çizgi varsa yılan eğrisi, ondan sonra germesut ya da işte potikli kuş gözü gibi farklı isimler verilmiş desenlere.
2: Geçmişte yüzlerce tezgahta dokunan birçok geleneksel kumaş gibi Manusa dokumaların tezgahları da ne yazık ki susmuş. Manusa dokumalarının günümüzdeki durumuyla ilgili neler söylersiniz hocam? Bu mirası yaşatmaya yönelik çalışmalar yeterli mi?
0: Manusa dokumalarının günümüzdeki durumuna baktığımızda aslında hem umut verici hem de dikkat edilmesi gereken bir tabloyla karşılaşıyoruz. Arapgir Manusa dokuması 2022 yılında Arapgir Belediyesi tarafından coğrafi işaret olarak tescillenmiş önemli bir kültürel mirasımızdır. Bu tescil geleneksel dokumanın korunması açısından oldukça kıymetli bir adım oldu aslında. Günümüzde bölgede hala belediye destekli çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. Halk eğitim merkezlerinde dokuma eğitimlerinin verildiğini biliyoruz. Ancak geleneksel dokumaların devamlılığı yalnızca birkaç ustanın emeğiyle mümkün olmuyor bildiğiniz üzere. Genç kuşakların bu sanata ilgi duyması, eğitim çalışmalarının artırılması, ürünlerin günlük yaşamda yeniden kullanım alanını bulması büyük önem taşıyor bu noktada. Biz akademisyenler de yayınlarla, sergilerle, farkındalık çalışmalarıyla bu mirası görünür kılmaya çalışıyoruz. Ben bu noktada derslerime öğrencilere geleneksel kumaş özelliklerini taşıyacak tasarımlar yaptırarak dokutmaya önem veriyorum. Manusa'da dokuttuğum kumaşlardan bir tanesi.
1: Ebru'cum, burada aslında biraz sanayiye de dikkat çekelim değil mi? Sanayi aslında geleneksel kumaşlarımızla çok da ilgilenmiyor. Yani dokuma sanayi, tekstil sanayi Türkiye'de çok gelişmiş olmasına rağmen geleneksel kumaşlar hep biraz atıl kalıyor. Ben buradan biraz dokuma sanayi iş adamlarına çağrıda bulunmak istiyorum.
2: Evet.
1: Onlar geleneksel kumaşlarımızı, desenlerini yaşatır, örnekler üretirlerse hem farkındalık açısından hem de dünyaya Türk kumaş kimliğini tanıtmak açısından önemli olacağını düşünüyorum.
2: Evet, hem de üretim daha fazla olduğu için herkese
1: Evet.
2: ulaşacak ve tanıtım anlamında da karşılık bulacaktır diye
1: Kesinlikle.
2: düşünüyorum ben de. Manusa dokumaları çizgileri, renkleri ve yöresel kimliğiyle hafızamızda yer eden önemli bir kumaş türü. Anadolu'da bir başka dokuma daha var ki onu özel kılan yalnızca kumaşın kendisi değil, aynı zamanda dokunduğu tezgahın karmaşık sistemi. Beledi dokumalarından söz ediyorum. Yönümüzü Ege'ye, Tire'ye ve Tire ile özdeşleşen beledi dokumalarına çevirelim. Beledi dokumaları Türk dokuma sanatının teknik açıdan en dikkat çeken örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Ebru Hocam, beledi dokumaları sizden dinlemek isteriz.
0: Beledi dokumaları geleneksel Türk dokuma kültüründe önemli bir yere sahip olan teknik ve estetik açıdan oldukça özgün bir kumaş türümüz. Beledi kumaşı çözgü ve atkı ipliklerin yer değişmesiyle elde edilen değişen yüzlü dokuma tekniği dediğimiz çift katlı bir dokuma tekniğiyle dokunmakta. Bu da kumaşa dayanıklılık kazandırıyor. Yani iki tane kumaş aynı anda tezgah üzerinde hem alt hem de üst kumaş birlikte çözgü ve atkı ipliklerin birbirine geçmesiyle dokunuyor. Eski örneklerine baktığımızda genellikle çözgü ve atkı ipliklerinin pamuk ve ipekten yapıldığını görüyoruz. Desen özelliklerine baktığımızda ise geometrik motiflerin ve makule yazılı karakterli süslemelerin ön plana çıktığını görüyoruz. Bu bağlamda beledi dokumaları hem teknik dokuma bilgisi hem de kültürel estetik anlayışın birleştiği çok değerli geleneksel kumaşlarımızdan birisidir.
1: Evet, burada aslında bize ulaşan örnekleri rahmetli Kenan Özbel Hoca'nın koleksiyonundan değil mi? Doktora
0: Evet.
1: tezinde çalışmıştın sen.
0: Evet hocam.
1: Daha sonra da bunları ürettin, çok çeşitlerini ürettin. Onu da rahmetle yad edelim.
0: Evet.
2: Beledi dokumalarına tarih boyunca hangi yörelerde rastlıyoruz?
0: Beledi dokumalarının tarihsel yayınına baktığımızda bu kumaşın Anadolu'nun farklı bölgelerinde farklı isimlerle ve kullanım biçimleriyle karşımıza çıktığını görüyoruz aslında. Yazılı kaynaklara göre beledi dokumalarının ilk olarak İzmir-Tire bölgesinde ortaya çıktığı görülüyor. Daha sonraları ise Bursa başta olmak üzere çeşitli bölgelere de yayıldığı belirtilmekte. Zaman içerisinde bu dokuma geleneğinin farklı yörelerde farklı isimlerle devam ettiğini görüyoruz. Örneğin Tire ve Manisa çevresinde Beledi adıyla bilinirken Konya'da Veledi, bazı bölgelerde ise Karaoğlan, Dimisi adıyla anıldığını görüyoruz.
2: Peki beledi tezgahının dokuma için önemi nedir?
0: Beledi dokumalarında tezgah sistemi bu kumaşı diğer geleneksel dokumalardan ayıran en önemli teknik unsurlardan birisidir diyebiliriz aslında. Çünkü beledi tezgahı oldukça gelişmiş ve kontrollü bir bağlantı sistemi üzerine kurulmuştur. Geleneksel ahşap dokuma tezgahlarında normalde her bir pedal sadece bir çerçeveyi kontrol ederken beledi tezgahında bu sistem çok daha karmaşık ve işlevsel bir yapıya sahiptir. Örneğin 24 çerçeveli bir beledi tezgahında tüm çerçeveler 13 pedal aracılığıyla yönetilmektedir. Bu durum da dokumada desen çeşitliliğini artıran önemli bir teknik avantaj sağlıyor. Bu sistemde çerçeveler pedal üzerindeki 6 deliğe armür ve tahar planı dediğimiz planlara uygun şekilde bağlanıyor. Böylece her bir pedala basıldığında en az 6 çerçeve, en fazla 12 çerçeveyi hareket etmesiyle gerekli ağızlığın oluşumunu sağlıyorsunuz. Bu özellikle beledi dokumalarının teknik açıdan özgünlüğünün temelini oluşturan bir detay.
1: Çok orijinal tezgahlar aslında değil
0: Evet.
1: mi? Hatta desene göre de tezgah isimleri verildiğini de biliyoruz. İşte Süleymaniye gibi, Bademli, Kelebekli, Hedik gibi yapılan desene göre tezgah adını. Çünkü çok kompleks olduğu için bir kere hazırlanıyor, değil mi? O çerçevelerin, hatta yörede keşken deniyor. geçgenlerin ayakla, pedallerle bağlantı sistemi o desene göre yapıldığı için sürekli o desen o tezgahta dokunuyor.
2: Yani aslında her desen için bir tezgah varmış gibi,
1: ayarlanıyor.
2: Değil mi?
1: Aynen.
2: Evet. Belediye dokumalarında o eşsiz desenlerin baskı yoluyla değil, doğrudan dokuma esnasında

0: Aslında iplerin birbirine geçmesiyle oluşturulduğunu bilmek hayranlığımızı biraz daha artırıyor. Desen yalnızca bir süsleme değil, doğrudan tekniğin kendisiyle şekilleniyor diyebiliriz. Peki desen ve renk özellikleri bakımından Belediye dokumaları için neler söylersiniz hocam?
1: Evet, beledi dokumalarında desen özellikleri doğrudan kullanılan tezgahın armür, tahar, pedal ve çerçeve bağlantı sistemine bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Hocam da biraz değindi. Tarihsel süreç içerisinde beledi dokumalarının kelebekli, bademli, hedik, tireiş, celepiş, naaşlı gibi farklı çeşitlerinin bulunduğu bilinmektedir. Ancak bu türlerden günümüzde sadece Süleymaniye nakışı olarak adlandırılan tahar, armür ve pedal çerçeve planı gelebilmiştir. 20. yüzyılın başından beri bu plan değişmeden kullanılmaya devam etmektedir. Bu teknik yapı içerisinde dokunan desenler de bulunuyor. Goğuşlu, işte koli yıldız, seyrek yıldız ve düz kumaş desenleri gibi bunlar da 2020 yılında yine coğrafi işaretle tescillenerek koruma altına alınmıştır. Renk açısından değerlendirmek gerekirse beledi dokumalarında üst çözgü rengi siyah, alt çözgü rengi ise beyazdır. Bu ikili yapı dokumanın temel zemin kontrastını oluşturarak desenlerin daha belirgin hale gelmesini sağlamaktadır. Atkı ipliklerinde ise daha zengin bir renk çeşitliliğini görüyoruz. Mavi, beyaz, sarı, kırmızı, yeşil, siyah gibi çoğaltılabilir.
0: Geçmişte esnaf bayraklarından sedir örtülerine kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan beledi dokumaları bugün nasıl bir noktada hocam?
1: Özellikle beledi dokumasının günümüze ulaşmasında emeği geçen ustaları anmanın oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Başta Saim Bayrı, Salih Kısık, Muhammer Kocabaşoğlu, Ethem Tıpırdak gibi ustalar bu geleneğinin yaşatılmasında önemli rol oynamışlardır. Günümüzde ise bu değerli miras Saim Bayrı'dan sonra 4. kuşak temsilcisi olan kızı Gülnur Yaykal ve 5. kuşak temsilcisi torunu Nurefşan Yaykal tarafından dokunmaya devam edilerek yaşatılmakta ve sürdürülebilirliği sağlanmaya çalışılmaktadır. Son yıllarda özellikle tescil çalışmaları, ustaların çeşitli fuarlarda yer alması ve bazı ünlü modacıların destekleriyle yürütülen projeler sayesinde beledi dokumalarına yönelik farkındalık önemli bir ölçüde arttırılmıştır. Bu projeler hem geleneksel dokuma kültürünün görünürlüğünü arttırmakta hem de genç kuşakların bu alana ilgisini teşvik etmektedir. Bununla birlikte bu mirasın sürdürülebilirliği açısından projelerin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yalnızca bu beledi kumaşlarının tanıtımı değil, onların üretimini destekleyen, ustaları güçlendiren ve aynı zamanda eğitim boyutunu da içeren kapsamlı projelerle beledi dokumalarının geleceğe aktarılmasına daha sağlam, daha emin adımlar atılacağını düşünüyorum.
0: Evre Hocam, Manusa ve beledi dokumaları birbirinden kıymetli iki kültürel miras. Sizin de bu alanda hem akademik hem sanatsal çalışmalarınız bulunuyor. Dokuma mirasımızın yaşatılması, gelecek nesillere hem tanıtılması hem de aktarılması açısından çok kıymetli bulduğumuz Dokuma Belleği isimli kişisel sergilerinizi de dinlemek isteriz.
1: Tabii ki 2019 yılında başladığım kişisel sergi projem Dokuma Belleği ile Türk kumaş kültürünün özgün yapısını, estetik anlayışını ve teknik zenginliğini aslında görünür kılmayı amaçladım. Bu sergi serisiyle dokuma mirasının hem tanıtılmasını hem de gelecek nesillere aktarılıp sürdürülebilirliğinin desteklenmesini hedefledim. İlk sergimde Manusa kumaşı başta olmak üzere kutnu, sevai, abani gibi aynı teknik anlayışla yani az önce bahsettiğimiz ilave çözgü desen ipliğiyle üretilmiş kumaş örneklerine yer verdim. Böylece farklı bölgelerin dokuma geleneklerini bir araya getirerek o Anadolu'nun güçlü dokuma hafızasını bütüncül bir şekilde ele almak istedim. 2021 yılında ise Dokuma Berliği 2 sergisinde yazılı kumaşlara dikkat çekmek isterim. Yazılı kumaşlarda mesaj bazen sembolik olarak yorumlanırken bazen de doğrudan aktarılmakta. Hocamla daha önce biz bir sancaklar üzerine de çalışma yapmıştık. Mesela orada iyi niyetli dileklere yer verildiğini görüyoruz. Bunun dışında

0: savaşlarda aslında koruyucu giysilerde dua olarak yer verildiğini görüyoruz. Bunlar dışında esnaf bayraklarında yine sandıka örtülerinde de kullanıldığını görüyoruz. Bu anlamda bu sergide bu sembolik dili ele alarak kumaşlarda yer vermek istedim. Bir de 2025 yılında açtığım Dokuma Berliği 3 yazılı beledi kumaşları sergim bulunuyor.
1: Bu sergi oldukça dikkat çekici bir çalışma hocam. Bu dokuma tekniğini öyle tahmin ediyorum ki kültürel miras ürünlerden yola çıkarak tasarlıyorsunuz.
0: Evet, Dokuma Berliği 3 sergisi benim için gerçekten çok özel bir çalışmaydı. Bu sergide özellikle 16 ve 17. yüzyıllarda kalfa ve ustalık merasimlerinde kullanılan esnaf bayraklarında yer alan makili hatlı yazıları ön plana çıkarmak istedim. Bu beledi kumaşlar aslında hem bir üst mevkiye geçişi simgeleyen peştemal geleneği içerisinde kullanılmaları hem de jakar tezgahlarından çok daha önce Anadolu'da gelişmiş yüksek desen kapasitesini de göstermesi bakımından çok önemli. Alanya'sında makili hatlı belediye esnaf bayraklarının Bursa'daki Son Yiğitbaşı'nın yani Hasan Yiyek'in evinde muhafaza edildiği sırada çıkan bir yangınla bütün örneklerin yandığını öğreniyoruz. Bu örnekleri de daha öncesinde hocamın bahsettiği gibi Kenan Özbel hocamız belgelemiş. Biz onun kitapçığında yer verdiği siyah beyaz fotoğraflardan bu kumaş örneklerine ulaşabiliyoruz sadece. Yani somut olarak görmek, incelemek, dokunmak mümkün değil. İşte bu sebepten dolayı bu kayıp mirası eski örneklerinde yer alan metinleri yeniden yorumlayarak kumaşlarımda görünür kılmaya çalıştım.
1: Bir de bu teknikle ilgili faydalı model patentiniz bulunuyor. Bize bu süreci ve yazılı beledi kumaşlarını anlatır mısınız? Günümüzde tirede dokunan beledi kumaşlarından farklı mı?
0: Aslında bu süreçte biraz geçmişle bugün arasında köprü kurmak istedim. Faydalı model çalışmamda mevcut beledi tezgahını bozup değiştirmekten ziyade onu koruyarak içinde yeni bir imkan eklemeyi hedefledim. Yani aslında tezgahın geliştirildiğinde daha fazla desen imkanı verilebildiğini göstermek istedim. Bunda da yazı daha fazla detay ve tahar armürde daha zorlayıcı planlamalar gerektirdiği için 16 ve 17. yüzyılda az önce bahsettiğim dokunmuş yazılı beledi dokumalarının yeniden üretilmesi için ben yeni bir tahar, armür ve pedal çerçeve düzeni geliştirdim. Böylece günümüzdeki tezgaha uyumlu şekilde farklı yazılı dokumalarla birlikte aslında farklı desenlerinin de dokunabileceğini dikkat çekmek istedim bu model çalışmamda. Günümüzde tirede dokunan beledi kumaşlarında Süleymaniye nakışı olarak bilinen ve uzun yıllardır değişmeyen bir sistem görüyoruz. Bu sistem elbette çok kıymetli ve geleneğin yaşatılmasını sağlıyor. Ancak makili yazı gibi daha karmaşık dediğimiz yazılı kompozisyonların üretimine imkan vermiyor. Benim yaptığım çalışmam da tam aslında bakarsanız burada devreye giriyor. Yani aynı tezgahı bozmadan onun üretim kapasitesini genişletmek. Yani hem geleneğe saygı duyan hem de zamanla kaybolmuş bir dokuma dilini yeniden konuşturmayı amaçlayan bir düzenek aslında.
2: Ebru'nun yaptığı çalışmalar kumaş sanatının tam da sanat olarak yansıması bence.
1: Konuştuğumuz her iki kumaş da bize aynı şeyi hatırlatıyor. Bir dokuma ustasını, coğrafyasını, üretim bilgisini ve kültürel hafızayı da taşıyor. Aysen ve Ebru Hocam değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ebru Hocam aynı zamanda size de çalışmalarınızda başarılar dileriz. Yolunuz açık olsun.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Evet Ebru'cum geldiğin için, değerli katkıların için. Ben de teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim hocam. Bu iki dokumayı anlatma fırsatı verdiğiniz için.
2: Evet, sağ olasın.
1: Bugün miras dokumalarda Doğu Anadolu'dan Ege'ye uzanan iki özel kumaşın izini sürdük. Bir yanda solmayan renkleri ve özgün desenleriyle hafızalarda yer eden Manusa dokumaları, diğer yanda karmaşık tezgah sistemi, çift katlı yapısı ve desen diliyle beledi kumaşları. Her biri Anadolu'nun üretim kültürünü, estetik anlayışını ve insan emeğini taşıyan sessiz tanıklar. Miras Dokumalar'ın bir sonraki bölümünde buluşmak üzere. Esen kalın.
3: Miras Dokumalar. Hazırlayan Feyza Öztoprak Kaptı. Danışman Profesör Doktor Aysen Soysal'dı. Sunan Tülin Bilen.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinlediniz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün senaryosunu ünlü yazar John Steinbeck'in yazdığı, yönetmenliğini ise Elia Kazan'ın üstlendiği 1952 yapımı bir başyapıttan Viva Zapata filminden söz edeceğiz. Film, Meksika devriminin efsanevi lideri Emiliano Zapata'nın hayatını anlatır. Hikayemiz, Meksika'daki yoksul köylülerinin topraklarının ellerinden alınmasıyla başlar. Okuma yazması olmayan ama adalet duygusu çok güçlü bir köylü olan Emiliano Zapata, halkının haklarını savunmak için harekete geçer. Marlon Brando'nun unutulmaz oyunculuğuyla hayat verdiği Zapata, dış düşmanlara, paraya ve yozlaştırıcı güçlerin tümüne karşı topyekün bir savaşa girişmiştir. Zapata için asıl mesele kendisinden çok Meksika halkının geleceğidir. Film, gücün insanı nasıl değiştirebileceğini ve gerçek bir inancın asla teslim alınamayacağını üstüne basa basa anlatır. Marlon Brando'nun vahşi ama bir o kadar da ağırbaşlı duruşuna Zapata'nın kardeşi rolüyle Oscar kazanan Anthony Quinn eşlik eder. Yönetmen Elia Kazan ise Meksikalı köylülerin o gergin bekleyişlerini siyah-beyaz çekimlerin dramatik gücüyle perdeye taşır. Zapata'nın beyaz atı ise köylülerin henüz lekelenmemiş saflığının da sembolü olarak hafızalara kazınır. Viva Zapata'nın hikayesi adeta özgürlüğe ve toprağa duyulan tutkunun manifestosudur. Zapata'nın ölümüyle biten trajik son ise aslında bir efsanenin doğuşudur. Çünkü Viva Zapata öldüğünde bile Meksikalı köylüler onun hala dağlarda beyaz atıyla dolaşmaya devam ettiğine inanır. Bu film aynı zamanda toprağı elleriyle işleyen onurlu Meksikalı köylülerin de hikayesidir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
3: Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıta

Avustralya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam ediyorum.

Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Gönül Yıldızları'na hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Yıldızları programını dinlediniz.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası Kısa Dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin çığır açan teknolojilere imza attığını ve yapay zekada lider konuma ulaşacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka eylem planını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı'nı kabul etti. İstanbul'daki Dolmabahçe ofisinde gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede bölgesel meseleler ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Ankara Etimesgut'taki havalimanı yenilenen yüzüyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yarın hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, gelecek ay yapılacak NATO zirvesinde de kullanılacak havalimanının yeni adını Ankara olarak duyurdu. Asrın felaketinde Türkiye'nin yardımına koşan ülkelerden Özbekistan, Hatay Arsuz'daki TOKİ eliyle 308 konutluk bir mahalle inşa etti. Açılışta konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, proje için mahalle Türk-Özbek işbirliğinin abidesi olarak yaşayacak dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin yapay zeka alanında kendi altyapısını üreten, verisini koruyan ve teknolojiyi kamu yararına kullanan öncü bir model geliştirdiğini söyledi. Duran, kamu hizmetlerinde verimliliği artıran ve veri güvenliğini esas alan kapsamlı bir dijital dönüşüm sürecinin hayata geçirildiğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarıoğlan, kurultay sürecinin başlatıldığını açıkladı. Bu kapsamda CHP'de kongre takvimi ve kurultay süreciyle ilgilenecek görevliler belirlenecek. Kesin üye listelerinin açıklanmasının ardından sırasıyla mahalle, ilçe ve illerde seçim yapılacak, kurultay içinse Yargıtay kararı beklenecek. Ankara'da dün öğleden sonra etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok cadde ve sokak suyla dolarken ev ve iş yerlerini su bastı. Kahraman Kazan'da yağan dolu yolları beyaza bürüdü. 1 milyonun üzerindeki öğrencinin katıldığı liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav 2 oturumda tamamlandı. Öğrenciler hayallerindeki lise için yarıştı. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi açıkladı. Okullarda birinci dönem 14 Eylül'de başlayacak. Okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için 7-11 Eylül tarihlerinde uyum eğitimleri düzenlenecek. 2026-27 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Hakan Fidan, Katar Başbakanı Es-Sani ve Amerika Birleşik Devletleri'nden müzakerecilerle telefonla görüştü. Görüşmelerde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler ele alındı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la mutabakat anlaşmasının bugün imzalanmasının beklendiğini açıkladı. Trump, imzalardan hemen sonra Hürmüz Boğazı'nın herkese açık olacağını ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise, mutabakatın ne zaman imzalanacağı konusunda beklememiz gerekiyor açıklamasında bulundu. Spor. A Milli Futbol Takımı FIFA 2026 Dünya Kupası D grubundaki ilk maçında şu sıralarda Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Venezuelalı hakem yönetiyor. Karşılaşma TRT1 ve TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Haberleri dinlediniz. Müzik.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün artistik buz pateni tarihinin en sarsıcı hikayesinden, Tonya Harding olayından söz edeceğiz. Harding, 1991'de buz pateninde en zor hareketlerden biri olan üçlü aksel yapabilen ilk Amerikalı kadın olarak tarihe geçti. Fakat sporcu buz pateni dünyasının o alışılmış prenses profiline hiç uymuyordu. Öyle ki sert tarzıyla jüri üyelerinin daima tepkisini çekmişti. Önündeki en büyük engel ise zayıf rakibi Nancy Kerrigan'dı. 1994 Amerika Birleşik Devletleri Şampiyonası öncesinde Kerrigan, Harding'in eski eşi ve koruması tarafından planlanan bir saldırıya uğradı. Bu kirli komplo, Harding'in olimpiyatlara rakipsiz gitmesini amaçlamıştı. Bu büyük skandala rağmen Tonya oyunlara katıldı. Fakat tam da buz üstünde serisini tamamlamak üzereydi ki birden ayakkabısının bağcığı koptu. Bu duruma çok sinirlenen Tonya gözyaşları içinde jüriden yardım istedi. Devamında tekrar piste döndü. Fakat konsantrasyonu altüst olan sporcunun serisi de fiyaskoyla sonuçlandı. Sakatlıktan dönen rakibi Kerrigan ise gümüş madalyayla adeta kahramanlaştı. Daha sonra rakibi Kerrigan'a yapılan saldırıdan haberdar olduğu ortaya çıkan Harding, federasyon tarafından ömür boyu spordan men cezası aldı. Bugün kimileri onu sınıf ayrımcılığı mağduru, kimileri ise hırsının kurbanı bir suçlu olarak görüyor. Ancak gerçek şu ki o muazzam yeteneğiyle değil, etik değerleri, ahlaki değerleri, insani değerleri hiçe sayarak bir gecede yok ettiği kariyeriyle hatırlanmaya devam edecek. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Şimdi müzik zamanı.
3: Esinti başlıyor.

Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinliyorsunuz.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Turkuaz.
1: Büyük bir zaferle ardına kadar açılan kapıdan içeri hayır ve iyilik girerse onun adı Fetih'tir. İhtilafları gideren, adalet ve mutluluk tesis eden güçlü ve müşfik bir eldir Fetih. Fetihler ve Fatihler menbaı Osmanlı, kılıcı bıraktıktan sonra maharetle fethetti ülkeler gibi kalplerini, kelamla, kalemle. Tebliğin ve telkinin tesiriyle açıldı güzelliklerin yolu. İki cihan iksiri sunuldu fethedilen beldelerde. Büyük fetihlerin hepsinde kılıcın ardında duran ve muhakkak gönüllerin de kilidini açan manevi bir güç vardır. Kaleleri kuşatan ve ele geçiren hamlelerden daha geniş kucaklamalar taşır içinde. Öyle olmazsa zaten ihtirası

0: doğruya bakan gözü şaşılaştırır ve sonucunda ancak ıstırap getirir hatlara ve perdelere. Bu manevi güç Akşem şeklindedir. Fatih Sultan Mehmet'tedir. Yavuz Sultan Selim'dedir. Halkların çatısı altına girmeye can attığı Gül Medeniyeti'dedir. Mevlana'dadır. Ahmet Yesevi'dedir. Selahattin Eyyubi'dedir. İşte bu yüzden Osmanlı medeniyeti cennet bahçelere yeni güller, sümbüller eklemişti apaçık kötüklerle. O medeniyet ki çiçeklerini hep diri tutan bahar rüzgarıyla bin bir köşeye yüzyıllar sonra da var olacak çil çil kubbeler saktı. İki cihanda gülen yüzlerin sırrını açtı bizlere fetih.
1: Turkuaz. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, Teknosfer'den herkese merhaba. Mikrofon başında ben bu programı hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız Fuat Can Bayramoğlu. Bu yolculuğumuzda elbette yalnız değiliz. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada ise Melih Demirezer, sesimizin size en net haliyle ulaşması için bize destek vermekte. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0312 463 3419 ve 463 3421. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr adresi üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir. Facebook ve eski adıyla Twitter, yeni adıyla X'te TRT TSR kullanıcı adıyla dijital ayak izimizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, her hafta olduğu gibi bugün de programımızda sizlerle yine 3 duraktan oluşan ufkunuzu açacağına inandığım bir yolculuğa çıkacağız. Evet değerli dinleyenler, bugün Teknosfer'de ilk durağımızda uzayda simüle edilen nükleer felaket senaryolarını ve bir kıtayı saran gizemli navigasyon sinyallerini ele alacağız. Ardından yeryüzüne ineceğiz, bir parazit böceğin gözünden ilham alan görünmez kameraları ve insan vücudunun dijital ikizini çıkaran sağlık modellerini inceleyeceğiz. Son durağımızda ise yapay zeka çağının kalbine ineceğiz bir nevi. Süper zeka eşliğinde mesleklerin geleceğini, sınavlarda akıllı gözlüklerle kopya çekme girişimlerini, gözlüklere gizlice yerleştirilen yüz tanıma sistemlerini ve yapay zekanın doktor-hasta ilişkisine nasıl entegre olduğunu veya olup olamadığını aslında ve bunu içeren yeni tıp dönemini aslında konuşacağız. Evet değerli dinleyenler, hazırsanız bu haftalık için kemerlerinizi bağlayın çünkü Teknosfer başlıyor. Evet değerli dinleyenler, ilk durağımızda insanoğlunun gökyüzünü artık yalnızca bir keşif alanı değil, yeni bir jeopolitik mücadele sahası olarak görmesinin sonuçlarını aslında inceleyerek başlayacağız bölüme. Uzay operasyonlarından sorumlu askeri otoriteler, ticari savunma sanayi temsilcilerinin katılımıyla Amerika'da Apollo Inside Code adlı gizli bir masaüstü savaş oyunu serisi başlattılar. Bu Amerika'da basına yansıdı. Serinin ilk aşamasında alçak dünya yörüngesinde meydana gelebilecek olası bir nükleer patlama simüle edildi. Yetkililere göre bu tür bir nükleer deşarj, yani nükleer savrulma aslında bir taraftan, yörüngenin belirli bölgelerini en az bir yıl boyunca tamamen kullanılamaz hale getirebilecek deniyor. Simülasyona 60'ın üzerinde özel şirketin yanı sıra askeri delegasyonların da katıldığı belirtiliyor değerli dinleyenler. Ve temel amacın bu simülasyonda uzaydaki tehditlerin tespiti ve uzay üstünlüğünün korunması için hangi ticari yeteneklerin Amerika ölçeğinde devreye sokulabileceğini tartışmak olduğu ifade ediliyor. Peki değerli dinleyenler, bu gelişme bizim gündelik yaşamımızı nasıl etkileyebilir? Birçoğumuz aslında uzaydaki nükleer bir patlamayı bilim kurgu filmlerine özgü uzak bir senaryo olarak düşünebiliriz. Oysa değerli dinleyenler, her sabah telefonunuzdan kontrol ettiğiniz hava durumu, araç kullanırken yolumuzu bulmamıza yardımcı olan navigasyonlar, uluslararası bankacılık işlemlerimiz ve hatta televizyon yayınları tamamen alçak dünya yörüngesindeki uyduların kesintisiz çalışmasına bağlı. Yörüngede yaşanacak bir nükleer boşalma, nükleer bir deşarj, modern şehir yaşamının bir anda durması, lojistik zincirlerin kırılması ve dünya genelinde bir iletişim karanlığı anlamına gelebilir deniyor. Bir an için düşünün değerli dinleyenler. ATM'lerin çalışmadığı, kredi kartlarının okunmadığı, market raflarının dolmadığı bir günü hayal edin. Bunların hepsi başımızın yüzlerce kilometre üzerinde sessizce dönen yüzlerce metal kutuya bağlı aslında. Yani deniyor ki bu simülasyonda, uzaydaki bu simülasyonlar, bu nevi çalışmalar aslında cebimizdeki akıllı telefonun ve marketteki gıda tedariğinin güvenliğini savunma çabasından başka bir şey değil. Yani bu simülasyonlar sayesinde biz aslında market güvenliği, gıda tedarik güvenliği için bir çalışma yürütüyoruz diyorlar. Ancak tabii konunun arka planına baktığımızda zihnimizde bazı sorular uyanmıyor değil. Küresel güçler uzayda barışı korumak amacıyla bu simülasyonları düzenlediklerini söylüyorlar. Buraya kadar her şey tamam. Fakat acaba bu yüksek bütçeli tatbikatlar uyduların kırılganlığına dair bir korku dalgası yaratarak aslında özel savunma şirketlerine milyarlarca dolarlık yeni pazarlar açma gayretinin bir parçası olabilir mi? Güvenlik arayışı
gökyüzünün tamamen silahlandırılmasının ve ticarileştirilmesinin önünü açan kullanışlı bir gerekçeye dönüştürülüyor olabilir mi? Amerika ölçeğinde başlayan ve belki de tüm dünyaya yayılacak bir trendden bahsediyoruz burada. Tabii uzaydaki bu gerilim yalnızca teorik simülasyonlarla da sınırlı kalmıyor değerli dinleyenler. Yeryüzünde somut etkileriyle de kendini aslında gösteriyor. Akademisyenlerin yürüttüğü bilimsel araştırmalar uzay tabanlı GPS sinyallerine yönelik çok geniş kapsamlı müdahaleleri gün yüzüne çıkardı. Texas ve Stanford üniversitelerinin ortaklaşa hazırladığı bir çalışmada Norveç'ten İspanya'ya, Polonya'dan Grönland ve Kanada'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada saniyeler süren ancak son derece güçlü sinyal bozulmaları tespit edildi. Araştırmacılar müdahalenin yaşandığı anlarda ufuk çizgisinin üzerindeki uyduların yörüngelerini karşılaştırdılar. Yapılan hesaplamalar sonucunda bu kıtasal ölçekteki bozulmalara yüksek eliptik yörüngelerde hareket eden belirli askeri uyduların sebep olduğu belirlendi. Uzmanlar bunun sıradan bir elektromanyetik gürültü değil, doğrudan hedeflenen frekanslara yönelik bilinçli bir müdahale olduğunu ifade ediyor değerli dinleyenler. Elektromanyetik gürültüden bahsetmiyoruz, doğrudan hedeflenen frekanslara yönelik bilinçli bir müdahaleden bahsediyoruz diyorlar uzmanlar. Bunun gündelik hayattaki karşılığı oldukça ciddi olabilir aslına bakarsanız. Bugün sadece harita uygulamalarımız değil, okyanusları aşan dev kargo gemileri, binlerce yolcu taşıyan sivil uçaklar ve afet kurtarma ekipleri tamamen kesintisiz GPS koordinatlarına güvenerek hareket etmekte. Seyir halindeki bir yolcu uçağının ya da limana yanaşan bir tankerin navigasyonunun birkaç saniyenin için bile şaşırtılması, telafisi mümkün olmayan felaketlere gebe deniyor. Yani uzaydan gelen bu görünmez sinyal savaşları, evimize sipariş getiren kuryeden kıtalar arası uçuş yapan sevdiklerimize kadar geniş bir alanı aslında kapsayan bir tehdidi de beraberinde barındırıyor. Burada tabii sormamız gereken asıl soru şu. Bu sinyal karıştırma yeteneklerinin sivil havacılık üzerinde periyodik olarak denenmesi sadece teknik bir test mi gerçekten değerli dinleyenler? Yoksa büyük güçler olası bir kriz anında toplumları felç etmenin, lojistik ağları çökertmenin ve kitleleri haritasız bırakmanın sessiz bir provasını mı yapmaktalar? Oldukça ürkütücü. Bir nevi aslında bir bilim kurgu filminin senaryosunda sorulan sorulara benzeyen sorular. Ama gerçekten bu konuşulanları düşündüğümüzde akla gelen oldukça da mantıklı sorular. Evet değerli dinleyenler, bu sorularla beraber ilk bölümün sonuna geldik. Birazdan ikinci bölümde yeryüzüne ineceğiz ve yeryüzü teknolojileri bölümüyle sizlerle birlikte olacağız.

bakışlarımız değil, ayaklarımızla da yeryüzüne basarak şimdi konuşmaya başlayabiliriz. İkinci durağımıza doğanın milyarlarca yıllık tasarım harikalarını taklit eden mühendislik başarılarını inceleyerek başlayacağız aslında. Güney Kore'deki KAIST araştırma ekibi, mikroskobik dünyadan esinlenerek biyomimetrik kamera olarak adlandırılan bir devrim niteliğinde cihaz geliştirdi. Bilim insanları, asalak bir böcek türü olan Xenos Pekin'in görsel sistemini incelediler. Geleneksel geniş açılı kameralar, geniş bir görüş alanı için üst üste bindirilmiş çok sayıda kalın merceğe ihtiyaç duyar normal şartlarda değerli dinleyenler. Bu da bu cihazların kalınlaşmasına neden olur. Oysa bir böcek var ki bu böceğin gözü her biri sahnenin farklı bir bölümünü yakalayan ve sonra bu parçaları tek bir görüntüde birleştiren çoklu mikro merceklerden oluşuyor. Araştırma ekibi bu prensibi taklit ederek sadece ve sadece 0.94 milimetre kalınlığında, yani yaklaşık bir madeni para derinliğinde, sadece bu kadar karınlıkta olan, dışarıya hiç çıkıntı yapmayan, buna rağmen 140 derecelik muazzam bir görüş açısı sunan bir kamera tasarlamayı başardılar. Bu ultra ince kameranın gündelik hayata etkisi tahmin edebileceğinizin çok ötesinde değerli dinleyenler. Akıllı telefonlarımızın arkasındaki o kaba kamera çıkıntılarının masaya koyduğumuzda telefonu sallayan o tümseyin tamamen ortadan kalktığını bir an için hayal edin. Bundan da önemlisi aslında tıpta iç organları incelemek için kullanılan endoskopi cihazlarının milimetrenin altına inmesi, yani bu kalınlığın milimetrenin altına inmesi, teşhis süreçlerini neredeyse hiçbir şekilde hissetmeyecek hale getirebilir deniyor. Yani belki de bir narkozun kullanılmadığı müdahalelerden bahsediyoruz. Bugün rahatsızlık verici bir işlem olan bu müdahale, geleceğin bu minik gözleri sayesinde belki de hiç fark edilmeden tamamlanabilir deniyor. Gerçekten bu mikro robotlar, bu gözler sayesinde belki de ameliyatsız tedavi dönemi başlayabilir diyor bilim insanları. Olağanüstü bir gelişmeden bahsediyoruz. Tabi madalyonun diğer yüzünü çevirdiğimizde içimizi ürperten bir ihtimal de belirmiyor değil. Görüş alanı insan gözünün sınırlarını aşan ve kalınlığı 1 milimetrenin altında olan bu görünmez kameralar, günlük hayatın sıradan parçalarına entegre edildiğinde ne olacak? Acaba otel odalarından toplu taşıma araçlarına, sokak lambalarından ev aletlerine kadar her yerin bir şekilde izlenebileceği, mahremiyetin anlamını yitirdiği bir döneme mi giriliyor? Böyle bir altyapı mı hazırlanıyor diye sorular var. Gerçekten bu haberin hemen peşi sıra akla gelen. Doğanın gücünü aslında teknolojiyle birleştiren tasarımlar mikroskobik kameralarla sınırlı kalmıyor tabii. Bazen yaban hayatı ile insan arasında çatışmaları çözmek için de sıra dışı formlarda karşımıza çıkıyor. Japonya'da kırsal bölgelerde artan ve ölümcül sonuçlar doğuran ayı saldırılarına karşı geliştirilen canavar kurt isimli robotik korkuluklara talep patlamış durumda. Tarım alanlarını ve yerleşim yerlerini korumak için tasarlanan bu cihaz, metal iskelet üzerine girdirilmiş yapay kürkü, karanlıkta kırmızı ışık saçan gözleri ve dönebilen kafasıyla oldukça yırtıcı bir görünüme sahip bir kurttan esinleniyor aslında. Daha doğrusu böyle bir kurt ile karşımıza çıkıyor. İçine yerleştirilen güçlü hoparlörlerle bir kilometre öteden duyulabilen 50'nin üzerinde farklı uluma ve kükreme sesi yayabiliyor. Bu bahsettiğimiz canavar kurt olarak adlandırılan ama aslında bir robot olan kurttan bahsediyoruz. Başlangıçta alay konusu olan bu robotik kurtların ayıları uzak tutmada aslında yüksek başarı göstermesi üzerine siparişlerin yetiştirilemediğinden bahsediliyor Japonya'da. Bu teknoloji doğayla iç içe yaşayan ve tarımla uğraşan insanlar için aslında ne kadar hayati bir seçeneğin masada olduğunu göstermesi açısından önemli. Doğal yaşam alanlarının daralması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan vahşi hayvanların şehirlere inmesi sadece Japonya'da değil, aslında bütün dünya genelinde yaşanan küresel bir sorun. Robotik kurtlar da hem insan canını koruyor hem de canlıların doğrudan vurulmasının önüne geçerek ekolojik bir denge noktası oluşturuyor deniyor. Yine de tabii bu kırmızı gözlü ses çıkaran robotların arazilerde devreye gezmesi akıllara başka soruları da tabii getiriyor. Bugün ayıların gözünü korkutmak için yerleştirilen, yarın ise otonom hareket etmesi ve yapay zeka kameralarıyla donatılması planlanan bu yapay yırtıcıların acaba gelecekte sadece vahşi hayvanları değil, mülkiyet sınırlarını aşan birer otonom güvenlik muhafızına dönüştürülmesi ihtimali masada mı değerli dinleyenler? Bu soruları soranlar aslında çok da haksız değiller.
Evet, yine başka merak içinde belki size bıraktığım sorularla birlikte ikinci bölümü şimdi tamamlıyoruz. Birazdan yapay zeka çağına dair haberlerle sizlerle birlikte olacağız üçüncü bölümde.

Evet değerli dinleyenler, belki de programımızın en heyecan verici ve hem geleceğimizi aslında hem de bugünümüzü ilgilendiren bölümüne, yani yapay zeka çağının kalbine geçiyoruz. Bu durakta teknolojinin sadece bir araç olmaktan çıkıp toplumsal düzeni, iş gücünü ve hatta etik bağlamı yeniden tanımlama çabasındaki o büyük dönüşümü konuşacağız. İlk olarak yapay zekanın gelebileceği en uç noktayı, yani süper zeka kavramını ele alarak başlayacağız bu bölüme. Microsoft'un yapay zeka bölümünün en üst düzey yöneticisi olan Mustafa Süleyman, teknoloji dünyasında yankı uyandıran açıklamalarda bulundu yine. Süleyman, yazılımsal süper zekanın artık uzak bir bilim kurgu fantezisi olmadığını, endüstrinin yakın ufkunda belirdiğini ifade ediyor son açıklamalarında. Bu öngörünün son 15 yılda işlem gücündeki muazzam artış gibi ampirik verilere dayandığını söylüyor. Süleyman'a göre gerçek süper zeka iki kırılmayla tanımlanabilecek durumda. Birincisi, yapay zekanın mevcut bilgiyi düzenlemekle kalmayıp tamamen yeni bilimsel keşifler yapabilmesi. İkincisi ise modelin kendi kodunu tasarlayarak otonom bir şekilde kendini sürekli geliştirebilmesi. İş gücünün geleceğine dair herkesin aksine, aslında daha doğrusu bu alanda çalışan önemli isimlerin aksine iyimser bir tablo çiziyor Mustafa Süleyman. Yapay zekanın insanları işsiz bırakmak yerine idari yükleri sırtlayan güvenilir dijital yardımcılar olacağını ve bunları beraberinde getireceğini söylüyor. Süper zekanın hayatımıza girmesi, profesyonel yaşamımızda her gün boğuştuğumuz rapor yazma, veri analizi, e-posta yanıtlama gibi rutin işlerin dijital asistanlar tarafından üstlenilmesi anlamına geldiğini söylüyor Mustafa Süleyman. Yani yakın dönemde bunları işte bu yapay zeka ajanlarının yapacağını söylüyor. Mesai saatlerinin büyük bölümünü aslında kapsayan ve tekrar eden yorucu masa başı işlerin bu otonom ajanlar tarafından yapılacağını söylüyor. Tabii onun argümanı, bu durumun insanlara, çalışanlara yaratıcı düşünme ve stratejik kararlar için muazzam bir zaman tasarrufu sağladığını söylüyor. Ama gerçekten bu işi yapanlar için mi bu tasarruf sağlanıyor? Yoksa acaba bu şirketleri yöneten kişiler için mi? Bu da önemli bir soru. Tabii bu pembe tablonun arkasındaki bir stratejiyi de görmek gerekiyor bir taraftan. Teknoloji devlerinin insanlığı özgürleştirecek asistanlar olarak pazarladığı bu sistemler aslında tüm iş süreçlerini ve kurumsal hafızayı kendi sunucularında toplayarak insanı ikame edebilir bir figüre dönüştürebilir mi değerli dinleyenler? Kendi kendini geliştiren ve insana ihtiyaç duymayan bir süper zeka tamamlandığında bugün iyimser demeçlerle sakinleştirilen iş gücü bir sabah kendini sistemin dışına itilmiş olarak bulabilir mi? Tabii yapay zekanın bu hızlı yükselişi ve sunduğu kolay çözümler eğitim ve sınav sistemlerinde de şimdiden derin çatlaklar yaratmaya başlamış bile. Güney Kore'de gerçekleştirilen uluslararası dil yeterlik sınavı TOEIC esnasında yapay zeka özellikleriyle donatılmış akıllı gözlükler kullanarak kopya çekmeye çalışan adayların tespit edilmesi Güney Kore genelinde büyük şok yarattı değerli dinleyenler. Gözetmenler bazı adayların gözlük çerçevelerindeki olağan dışı kalınlıktan şüphelenerek detaylı inceleme başlatma kararı alıyorlar. İncelemede bu gözlüklerin içine gizlenmiş mikro kameralar, mikrofonlar ve lens üzerine bilgi yansıtan ekranlar bulunduğunu fark ediyorlar. Bu gözlükler sınav kağıdındaki soruları tarayıp yapay zeka modellerine gönderiyor. Gelen cevapları doğrudan adayın gözlük camına yansıtarak bir nevi kopya çekmeyi mümkün kılıyor. Bunun üzerine yetkililer tüm resmi sınavlarda akıllı gözlüklerin yasaklanması ve gözetmenlere bu yeni nesil yöntemler konusunda özel eğitim verilmesi için acil önlemler almayı gündemlerine aldılar. Eğitimde adaletin ve fırsat eşitliğinin korunması, çocukların geleceği için en hassas olunması gereken konulardan biri elbette. Bir gencin yıllarca emek vererek hazırladığı bir sınavda sırf maddi imkanı el verdiği için bu tür cihazlara erişim kolaylığı olan bir başkasının haksız yere bir diğerinin önüne geçmesi, toplumsal adalet duygusu açısından da gerçekten can sıkıcı bir durum. Sınav güvenliği sadece gerçekten bu noktada bir prosedürel durum değil, toplumsal barışın teminatı adeta. Ancak bu olayı tabii sadece teknolojiyle kopya çeken haylaz öğrenciler düzeyinde okumalı mıyız? Orası da bir ayrı tartışma konusu. Çünkü bu durum mevcut değerlendirme sistemlerinin miadını aslında doldurduğunun bir kanıtı da olabilir. Yapay zekanın

Saniyeler içinde yanıtlayabildiği ezbere dayalı sorularla insan zihnini ölçmeye çalışan bu sınav modellerinin aslında gözlük camlarına kadar polisiye tedbirlerle ne kadar uygulanabileceği Güney Kore örneğinde gerçekten tartışılan bir durum. Yeryüzündeki dönüşümün en karmaşık boyutu ise biyoloji ile dijital sistemlerin birleştiği sağlık yazılımlarında yaşanıyor değerli dinleyenler. Weizmann Bilim Enstitüsü ve uluslararası ortakları insan fizyolojisinin zaman içindeki değişimini modelleyen HealthFormer adlı bir yazılım geliştirdiler. HealthFormer, 15 binden fazla bireyin katıldığı klinik çalışmalardan elde edilen 64 milyondan fazla veri hücresiyle eğitildi. Model, kan biyomarkörleri, vücut kompozisyonu, uyku fizyolojisi, bağırsak mikrobiyomu ve giyilebilir cihazlardan gelen verileri tek bir zaman dizisi olarak işliyor. Araştırmacılar bu modelin spesifik bir klinik eğitim almadan sadece biyolojik verileri analiz ederek bireylerin gelecekteki hastalık risklerini tahmin edebildiğini ve kişiselleştirilmiş beslenme ya da ilaç müdahalelerinin vücutta nasıl sonuçlar doğuracağını bilgisayar ortamında simüle edebildiği iddiasındalar. Bu teknoloji tıpta kişiselleştirilmiş dijital ikiz döneminin kapılarını aralıyor olabilir deniyor. Bir ilaca başlarken acaba kullanan kişi de nasıl bir yan etki yapar ya da yapar mı? Ya da bu diyet metabolizmaya uygun mu sorularını sormak zorunda kalmayabilir artık kişiler. Doktorlar tüm biyolojik verileri sisteme yükleyerek uygulanacak tedavinin 6 ay sonra insan vücudunda yaratacağı hatta o kişi özelinde o kişinin vücudunda yaratacağı tansiyon ya da kan şekeri değişimini saniyeler içinde simüle edebilecekler deniyor. Deneme yanılma yoluyla tedavi yöntemi artık kapanabilir ve kişiye özel tıp dönemi başlayabilir iddiasında bu çalışmayı yapan araştırmacılar. Ancak bu gelişmenin arkasındaki potansiyel tehlikeyi de görmezden gelmemek gerek. İnsan vücudunun tüm zafiyetlerini ve gelecekte hangi hastalıklara yakalanacağını yüksek doğrulukla simüle edebilen bu modeller, küresel sigorta devlerinin ve ilaç şirketlerinin eline geçtiğinde ne olacak peki? Acaba henüz hiçbir belirti göstermeyen, sağlıklı görünen milyonlarca insan, yapay zekanın gelecekte hasta olabilir tahmini yüzünden bundan sonraki süreçlerde daha yüksek sigorta primleri ödemek zorunda mı kalacaklar ve potansiyel birer müşteri olarak bu şekilde mi sınıflandırılacaklar? Tabii bu gelişmelerin yanında yapay zekanın okuma ve odaklanma yeteneğimiz üzerindeki sessiz etkisi belki çok daha derin olacak değerli dinleyenler. Şimdi de sırada bu anlamdaki bir haberimiz var. Yükseköğretim kurumlarındaki akademisyenler Amerika'da üniversite öğrencilerinin uzun süreli ve odaklanmış okuma yeteneklerini hızla kaybettiklerine dair uyarılarda bulundular. Bir eğitmen 10 yıl önce öğrencilerinin tek seferde okuyup analiz edebildiği 20 sayfalık makaleleri bugünün öğrencilerinin dikkatlerini toparlayamadıkları için bitiremediklerini belirtiyor. Uzmanlar bu durumun belki de arkasındaki temel nedenin iki aslında tek değil ama iki teknolojik etkene dayandığını söylüyorlar. Her türlü ödevi ve özeti saniyeler içinde önümüze koyan üretken yapay zeka araçları ve dikkat süremizi saniyelere indiren akıllı telefonlar deniyor bunun müsebbibi olarak. MIT'nin yaptığı bir beyin araştırması, Amerika'daki bir üniversiteden bahsediyoruz. Zihinsel faaliyetler sırasında yapay zeka kullanan bireylerin beynindeki odaklanma bölgelerinin çok daha düşük aktivite gösterdiğini ortaya koymuş durumda. Bu durum doğrudan gelecekte toplumumuzu kimlerin yöneteceği ve kararları kimlerin alacağı sorusuyla da aslında ilgili. 20 sayfalık bir analizi bile okuyup sentezleyemeyen bir nesil, karmaşık ekonomik krizlere ya da mühendislik problemlerine nasıl derinlikli çözümler üretecekler? Kitap okumayı tamamen bir sohbet robotuna özetletmek, zihnimizin kaslarını çalıştırmayı bırakıp onu bir nevi köreltmek anlamına gelmeyecek mi? Peki burada bahsettiğimiz teknoloji şirketlerinin Amerika'da eğitim kurumlarına ucuza sunduğu bu araçlar gerçekten öğrencilerin gelişimini mi hedefliyor? Yoksa bu şirketler derinlemesine düşünme yeteneğinden uzaklaşmış, önüne sunulan hazır özetleri sorgulamadan kabul eden, kolay yönetilebilir bir kitle mi inşa etmek istiyorlar? Bu zihinsel dönüşüm sadece aslında değerli dinleyenler eğitim sıralarında da kalmayacak gibi görünüyor. İş hayatında da
özellikle belirli çalışan gruplarını daha da ağır vuracak gibi görünüyor. Uluslararası Düşünce Kuruluşları'nın raporları, yapay zeka odaklı otomasyon krizinin kadın çalışanları erkeklere kıyasla çok daha sert etkileyebileceğini ortaya koymuş durumda. Brookings Enstitüsü'nün verilerine göre yönetici asistanları, sekreterler ve

resepsiyonistler gibi büro ve idari destek rolleri yapay zeka nedeniyle ortadan kalkma riski en yüksek meslek gruplarının başında geliyor bu analize göre. İşin dramatik boyutu ise bu riskin altındaki idari personelin büyük çoğunluğunu kadın çalışanların oluşturması deniyor. Araştırmalar otomasyon tehdidine karşı bu şekilde rollerin kadın istihdamındaki payının erkek istihdamına kıyasla çok daha fazla etkilenme ihtimalini barındırdığını söylüyor. Birçok dev şirket idari maliyetleri düşürmek için şimdiden binlerce ofis destek personelini işten çıkarmış durumda. Bu gelişme aile bütçelerinden toplumlardaki cinsiyet dengesine kadar evlerin içindeki huzuru belki de doğrudan etkileme gücüne sahip olabilir deniyor. Birçok ailede kadınların ofis destek rollerinden elde ettiği düzenli gelir, hanenin ekonomik güvencesini ayakta tutan belki de en önemli unsur olarak görülüyor bu Brookings araştırmasında. Kadınların bu noktada iş gücü piyasasından bu denli hızlı dışlanması, hane içi gelir eşitsizliğini artırabilir ve kadın ekonomik bağımsızlığı noktasında ağır bir darbe vurulmasına yol açılabilir deniyor. Tabii teknoloji devlerinin verimlilik ve maliyet optimizasyonu adı altında yürüttüğü bu operasyonlar gerçekten kaçınılmaz bir teknolojik aslında doğa yasası olarak da görülmemeli. Yani küresel sermaye, sosyal haklar talep eden insan çalışanları tasfiye etmek için yapay zekayı bir nevi mükemmel bir bahane olarak da kullanıyor olabilir deniyor değerli dinleyenler. Yani yapay zeka bu işleri daha iyi yapıyor söylemi, insani çalışma hakkını gasp etmenin model bir kılıfı yani modern bugüne dönük bir kılıfı da olabilir deniyor. Evet değerli dinleyenler, bugün gökyüzünün en uç sınırlarında simüle edilen nükleer senaryolardan başladığımız yolculuğumuzu bir parazit böceğin gözünden ilham alan kameralarla sürdürdük. Ve nihayetinde yapay zekanın hayatımızı nasıl kökten dönüştürebileceğini de inceleyerek tamamladık. Tüm bu gelişmeler aslında bize gösteriyor ki geleceğin kapısı ardına kadar aralanmış durumda hem de hemen önümüzde aralanmış durumda. Ancak bu kapıdan içeri girerken cebimizde taşıdığımız teknolojiler kadar zihnimizde taşıdığımız sorular da belirleyici olacak. Bilimsel ilerlemenin getirdiği her yeni kolaylık beraberinde insan olmanın anlamını yeniden düşünmemizi gerektiren sorumluluklar da yüklüyor bizlere. Unutmayalım ki ekranlar ne kadar parlak, algoritmalar ne kadar hızlı olursa olsun tüm bu karmaşık sistemleri anlamlı kılacak olan tek güç yine insanın vicdanı, sağduyusu ve sevgisi olacak. Bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla sizlerle buluşmak dileğiyle o zamana dek merakla ve bilimle kalın.

0: Müzik yağmuru sona erdi. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza Halit Fahri Ozansoy'un Türk Dili Dergisi'nde yayınlanan Hangi adlı şiiriyle başlıyoruz. Kaybolan seslerle gülüşler, hangi şıklarda çağlıyor? Hangi dudaklar boşluklarda sonsuz bir şarkı çağırıyor? Hangi sır sarıyor evreni, hangi el o sırrı arıyor? Hangi gözler kutsal ülkeden insanlığımıza ağlıyor? 8 dizelik şiirde 5 kez hangi sözcüğünü kullanmış şair? Hangi okula gidiyorsun, hangi evde oturuyorsun, hangi trenle gideceksin, hangisini sen taşıyacaksın gibi soru cümlelerinde çok sık kullandığımız hangi ne demektir? Hangi, iki veya daha çok şeyden bir tanesini belirtecek bir cevap istemek için kullanılan soru sıfatıdır. Hangi Hasan? Tıp mı, mühendislik mi, hangi eğitimi tercih edersin? Gibi. Cahit Sıtkı Tarancı, zamanla nasıl değişiyor insan, hangi resmime baksam ben değilim demiş. Cahit Sıtkı'nın sıfat olarak kullandığı hangi sözü, eylemi dilek ya da koşul bildiren cümlelerde nesnenin ya da tümlecin belirttiği kavramı genelleştirmektedir. Hangi doktora gitseniz size aynı şeyi söyler cümlesindeki hangi sıfatı bir genelleştirme belirtir. Sabahattin Eyüboğlu, Mavi ve Kara adlı denemeler kitabında şöyle bir cümle yazmış. İnsanın hangi mutluluğu, hangi inancı, hatta hangi acısı sanatta sarmaş dolaş değildir? Bu cümlede ortaya konulduğu üzere hangi sözü birden çok nesne ya da kimse arasından birini belirtecek bir yanıt almak için kullanılır? Hangi sözü Türkçenin en eski kelimelerinden olup Oğuzca'dan beri bilinmektedir? Etimolojide ilk kullanımının kankı olduğu yazar. Günümüzde Anadolu'nun bazı yerlerinde hangi yerine hangı derler. Gülşehri'nin 900 yıl önce yazdığı Mantıkut Tayr adlı eserinde kankı ildensün hikayet eyligil diye bir cümle geçiyor. Bu cümleyi hangi ildensin anlatıver diye çevirebiliriz. Hangi kelimesini söylerken N sesine bastırılmaz. Buradaki N sesi gırtlağın yukarıya doğru kalkmasıyla çıkan gırtlak N'sidir. Hangi diye söylenir. Hangi soru sıfatı diğer kelimelerimizin aksine genellikle ilk heceye vurgu alır. Hangi gün, hangi kişi, hangi radyo diye sorarken ilk heceyi vurgularız. Rahmetli Kayahan'ın söylediği şarkıdaki hangi dağ daha yüksek bizim yüreğimizden, hangi deniz daha derin bizim özlemimizden sözlerini dinleyecek olursanız, hangi sözcüklerinde vurgunun ilk heceye yani hana yapıldığını fark edebilirsiniz. Hangi sözünün yanına bir sıfatını koyarsanız, ortaya çıkan hangi bir, bilinmeyen

0: belli olmayan anlamına gelir. Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğünde Abdülhak Şinasi Hisar'dan alınma şöyle bir tanık cümle var. Bilmem hangi bir esnaf cemiyetinin fahri katibiymiş. Hakan Özer de bir şarkısında sanki bir yaz günüydü, hangi bir yaz günüydü diye söylüyor. Hangi sıfatının başına her getirip de herhangi yaparsanız, özellikleri iyice bilinmeyen, iyice belli olmayan bir şeyi anlatırsınız. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yapay zekada lider konuma ulaşacağına vurguladı. Ülkemizin dünyada çığır açan teknolojilere imza attığına dikkati çekti. Erdoğan, Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde yapay zeka eylem planını açıkladı. Eskiden dışa bağımlı olunan teknolojileri artık kendimiz üretiyoruz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin yapay zeka alanında kendi altyapısını üreten, verisini koruyan ve teknolojiyi kamu yararına kullanan öncü bir model geliştirdiğini söyledi. Duran, kamu hizmetlerinde verimliliği artıran ve veri güvenliğini esas alan kapsamlı bir dijital dönüşüm sürecinin hayata geçirildiğini belirtti. Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir güzellik merkezinde yaşanan silahlı kavgada bir polis memuru şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehit polis memuru Tayfun Baş için başsağlığı mesajı yayımladı. Rize'de Fırtına Deresi'nde kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarına katılan AFAD ekibinin botu kayaya çarparak devrildi. Kazada ağır yaralanan AFAD personeli Ömer Faruk Özkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Meteoroloji bugün Artvin, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak etkisini artıracak. Hava sıcaklığı mevsim normalleri altına inecek, salı gününden itibaren yeniden yükselecek. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi açıkladı. Okullarda birinci dönem 14 Eylül'de başlayacak. Okul öncesi eğitimle ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için 7-11 Eylül tarihlerinde uyum eğitimleri düzenlenecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan Sağlık Bakanlığı'na emsal oluşturabilecek bir tavsiye kararı gönderildi. Kurum, mesai dışında alınan eğitimi fazla çalışma olarak kabul etti. Kararda personele ücret ya da izin verilmesi gerektiği belirtildi. Washington-Tahran hattından anlaşma sürecine ilişkin çelişkili mesajlar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la mutabakat anlaşmasının bugün imzalanmasının beklendiğini açıkladı. Trump, imzalardan hemen sonra Hürmüz Boğazı'nın herkese açık olacağını ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise, mutabakatın ne zaman imzalanacağı konusunda beklememiz gerekiyor açıklamasında bulundu.

0: A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ilk maçında Avustralya ile Kanada'nın Vancouver kentinde karşılaştı. A Milliler Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından paylaşımda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, "Kaldırın başınızı, biz size inanıyoruz." dedi. Katar Dünya Kupası tarihinde ilk puanını aldı. 1-0 geriye düştüğü maçta son dakikalarda bulduğu golle İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Brezilya-Fas maçında da takımlar sahadan birer puanla ayrıldı. Haiti-İskoçya mücadelesinde ise gülen taraf İskoçlar oldu. İskoçya 28. dakikada attığı golle rakibini mağlup etti. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

90'lar Rüzgarı. Hazırlayan Gülru Güngör. Sevgili dinleyiciler, bir hikaye gibi ilerliyor bu yolculuk. Ve yine birlikteyiz. Gülru Güngör'ün hazırladığı ve mikrofonda ben, spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı adlı programa hoş geldiniz. Bu bölümde 90'lı yılların hem duygusal hem de hareketli yönünü bir araya getiren şarkılarla aşkı, ayrılığı ve hayatın içinde geçen küçük hikayeleri dinliyoruz. İlk durağımızda 90'lı yılların pop müziğinde kendine özgü bir yer edinen Ali Güven var. 1990'ların ortasında yayımladığı albümlerle dikkat çeken sanatçı, söz ve müziğinde daha bireysel anlatımlara yer vererek dönemin pop anlayışına farklı bir yorum getirmişti. Ali Güven'den dinleyelim, Yolcu.

Bir yolculuk duygusuyla başlayan bu bölümde şimdi aşkın daha yoğun haline geçiyoruz. 90'lar rüzgarına kendinizi bırakın, müzikle yolculuğumuz devam ediyor.

sırada 90'lı yılların romantik pop çizgisinin önemli temsilcilerinden biri var. Asya. Özellikle 1994 yılında yayımlanan albümüyle geniş kitlelere ulaşan sanatçı, güçlü vokali ve duygusal repertuarıyla dönemin en çok dinlenen kadın sanatçılarından biri olmuştu. Asya söylüyor: "Vurulmuşum sana ve uçtum seninle."

Şimdi bir başka önemli durak. Burak Kut 1994 yılında yayımlanan Benimle Oynama albümüyle büyük bir çıkış yakalayarak 90'lı yılların genç yıldızlarından biri haline geldi. Hem enerjik sahne performansı hem de duygusal şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Burak Kut'tan iki eser dinliyoruz. Nerelere gideceğim ve yaşandığı bitti.

Gençliğin enerjisiyle başlayan bu hikaye yerini şimdi daha güçlü bir yoruma bırakıyor. Şimdi sırada sesi ve yorumuyla iz bırakan bir isim var. Demet Sağaroğlu. 1994 yılında yayımlanan Kınalı Bebek albümüyle dikkat çeken sanatçı, güçlü vokali ve sahnedeki etkileyici duruşuyla 90'lı yılların en karakteristik kadın seslerinden biri olmuştu. Demet Sağaroğlu'ndan iki eser sizlerle. Kınalı Bebek ve Yarın Olmaz.

İnsanlar rüzgarına kendinizi bırakın. Müzikle yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi enerjiyi biraz daha yukarı taşıyoruz. Emel Müftüoğlu 90'lı yıllarda pop müziğin daha eğlenceli ve hareketli yüzünü temsil eden isimlerden biri oldu. Ritmik yapılar ve sahne enerjisiyle dönemin dinamik müzik anlayışını yansıtan eserler ortaya koydu. Emel Müftüoğlu'na bırakalım mikrofonu. Deli Et Beni ve

Güneşin yükseldiği bu anın ardından şimdi daha sıcak bir tınıya geçiyoruz. Sırada Anadolu ezgilerini modern pop anlayışıyla buluşturan bir grup var. Grup Gün Doğarken. 90'lı yıllarda sade düzenlemeleri ve günlük hayattan beslenen sözleriyle dinleyicide güçlü bir karşılık bulmuşlardı. Grup Gün Doğarken'den iki eser dinliyoruz. Gibi Gibiyim ve Ankara'dan Abim Geldi.

Ve programımızın son bölümünde 90'lı yılların dans ritmiyle öne çıkan isimlerinden biri var. Hakan Peker. Özellikle 90'ların ortasında yayımladığı albümlerle pop müziğin dans odaklı yönünü güçlendiren sanatçı, sahne enerjisiyle dikkat çekmiştir. Hakan Peker'den iki eserle programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Amma ve Lakin ve Köylü Güzeli.

90'ların ritmiyle tamamlanan bu yolculukta son durağa geldik. Sevgili dinleyiciler, 90'lı yılların farklı hikayelerini bir araya getirdiğimiz bu bölümün sonuna geldik. Güru Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı programında bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir başka programda, müziğin başka hikayelerinde buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Dünyadaki sesi.
1: Saat 11.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yapay zekada lider konuma ulaşacağını vurguladı. Ülkemizin dünyada çığır açan teknolojilere imza attığına dikkati çekti. Erdoğan, Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde yapay zeka eylem planını açıkladı. Eskiden dışa bağımlı olunan teknolojileri artık kendimiz üretiyoruz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin yapay zeka alanında kendi altyapısını üreten, verisini koruyan ve teknolojiyi kamu yararına kullanan öncü bir model geliştirdiğini söyledi. Duran, kamu hizmetlerinde verimliliği artıran ve veri güvenliğini esas alan kapsamlı bir dijital dönüşüm sürecinin hayata geçirildiğini belirtti. Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir güzellik merkezinde yaşanan silahlı kavgada bir polis memuru şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehit polis memuru Tayfun Baş için başsağlığı mesajı yayımladı. Rize'de Fırtına Deresi'nde kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarına katılan AFAD ekibinin botu kayaya çarparak devrildi. Kazada ağır yaralanan AFAD personeli Ömer Faruk Özkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Meteoroloji yurdun birçok bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi. Artvin, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarı verildi. Hava sıcaklıklarının batıda artması, doğu bölgelerde ise belirgin şekilde düşmesi bekleniyor. İstanbul Sultan Gazi'de bariyerlere çarpan minibüs devrildi, 12 kişi yaralandı. Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan Sağlık Bakanlığı'na emsal oluşturabilecek bir tavsiye kararı gönderildi. Kurum mesai dışında alınan eğitimi fazla çalışma olarak kabul etti. Kararda personele ücret ya da izin verilmesi gerektiği belirtildi. Washington Tahran hattında anlaşma sürecine ilişkin çelişkili mesajlar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump bugün mutabakat anlaşmasının imzalanmasını beklediğini açıkladı. İran'dansa mutabakatın ne zaman imzalanacağı konusunda beklememiz gerekiyor açıklamasında bulunuldu. Haberleri dinlediniz.

0: and all that.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

Türkiye'nin sesi radyosu Vatan Kokusu. Sevda türküsü. Gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin sesi radyosu halaya durmak. Hep bir ağızdan türkü söylemek. Martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız. Sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Anadolu Mayası programıyla daha sizlerle beraberiz. Program yapımcısı Gülşen Ayvaz, sunucunuz ben Mine Ataman ve sesimizi sizlere ulaştıran teknik ekipte Aslı Yıkılmaz'la beraber yeniden Anadolu'yu mayalayacağız. Bugünün konuğu çok kıymetli bir isim, Profesör Doktor Evrim Ölçer Özünel. Kendisi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türk Halk Bilimi öğretim üyesi ve aynı zamanda da UNESCO'nun Türkiye Milli Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komisyonu üyesi. Bunu da aslında soracağım. Bu uzun sıfat ne işe yarar hocam, ama öncelikle hoş geldiniz. Ve devamında da hemen şöyle sormak istiyorum. Anadolu neyle mayalandı? Hangi kültürel öğelerle mayalandı? Bir genel başlayalım. Sonra da yarım saat içerisinde böyle detaylıya inelim sizlerle beraber.
1: Çok teşekkür ediyorum Mina Hanım. Sizin programınıza konuk olmak ayrıca mutluluk sebebi benim için. Ama çok zor bir yerden soru sordunuz. Şimdi Anadolu'yu ne mayaladı dersek, o kadar hem tarihte çok bir yolculuk yapmamız gerekiyor ama yalnızca geçmişe gidemeyiz. Bir zaman makinesi gerekir bize.
0: Evet, hadi hem, o zaman makine, yani makine lazım
1: zaman
0: bize.
1: Zaman makinesiyle geçmişi bugüne getirip bugünden de geleceğe bir vizyon oluşturmamız gerekir. Çünkü düşünün, bundan binlerce yıl önce, hatta bin yıl önce bir Orta Asya'dan buraya atılan bir ateş var. Bir kor var. Ve Orta Asya'dan buraya atılan o kor aslında bizim mayamız. Hepimizin bahçesinde de mayalanan bir ağaçtan bahsediyoruz aslında. Bir dut ağacından da bahsetmek gerekiyor tabii. Ama sadece ağaç da değil. Yani Ahmet Yesevi'nin işte Anadolu'ya da fırlattığı o yanmış dut ağacı. Bakın, bugün Anadolu'da nereye giderseniz gidin, hepimizin bahçesinin bir köşesinde bir dut ağacı illaki karşımıza çıkar. Tabii bu çok böyle sembolik bir şey. Yesevi'nin olduğu bağlama bakmak gerekir. Orada neler oldu? Biz neden buraya geldik? Neden Anadolu bir Türk yurduna dönüştü?
0: Evet.
1: Ve bu Türk, tabii ki ben bir tarihçi değilim. Kültürel açıdan ancak buna bakabilirim. Çünkü kültürel mirasla ilgileniyorum, ama dediğim gibi kültürel miras hiçbir zaman geçmişte kalmış bir şey değil benim için. Bir kilitli bir hazine sandığı değil. Arşivlere konulmuş bir şey değil. O zaman ya siz Maya'yı böyle arşive koyarsanız, Maya'yı sandıkta tutarsanız, Maya'yı bahçede ne kadar tutarsınız?
0: O
1: Yani
0: zaman
1: illaki çürümez mi?
0: Hocam şunu mu diyorsunuz? Geleceği beslediği ölçüde kültür
1: Evet.
0: güçlenir.
1: Evet, hep onu söylüyorum. Yani kültürün mayasının çürümemesine odaklıyım aslında ben. Anadolu'yu ne mayaladı derseniz, Anadolu'yu o mayalayan şey yaşattığımız kültürel dünyamız ve gündelik hayatlarımız aslında.
0: Evet. Tapduk Erme diyor ki 1071'de Anadolu bir anda böyle nasıl bu kadar Türk yurdu oldu diye sorduklarında diyor ki Orta Asya'dan yanlarına getirdikleri Maya kelamı.
1: Evet.
0: Maya kelamının özü de diyor ahilikle de şekil bulan aslında birlik, beraberlik, dayanışma, çalışma, özen, çalışkanlık diyor. Şimdi bu Maya serpilmiş her yere. Neler var bu mayada?
1: Bu mayanın içinde bir kere kelam var. Evet.
0: Maya,
1: kelam var, ama maya, bu kelam, bu mayanın içinde masallar var, işte hikayeler var, efsaneler var. Yanımızda getirdiğimiz ekmek yapma biçimleri var. İşte tohumlarımız var, böyle bohçaların içinde saklayıp buralara kadar getirdiğimiz. Sazımız var, sözümüz var. İşte oradan, dombradan başlıyoruz. Burada sazı elimizden düşürmediğimiz bir noktaya geliyoruz.
0: Ağıtlar var.
1: Ağıtlar var, ninniler var. Yani bir doğum ritüellerimiz var, ölüm ritüellerimiz var. Bizim için çok önemli bir şeydir. Askere uğurlama ritüellerimiz var. Evlendikten sonra yeni evlenmiş insanları yeni hayat biçimlerine alıştırma ritüellerimiz var. Buna hazırlama ritüellerimiz var. O kadar çok mayası var ki Anadolu'nun
0: hocam,
1: oradan gelmiş.
0: Bu peki o kadar az önce özetlediniz ki, yani doğumdan ölüme, tarımdan ticarete, bütün toplumsal her yeri birbirine bağlayan mayalardan bahsettiniz. Bunun çokluğu ve yaşanmaya devam etmesi ülkeyi de güçlü kılar mı, milleti de?
1: Şüphesiz güçlü kılar. Zaten işte biz şimdi sürdürülebilir kalkınma diyoruz, biliyorsunuz. Yani sadece 2030 hedeflerini anlamayalım ya da Birleşmiş Milletler'i anlamayalım bence sürdürülebilir kalkınma dediğimizde. Gerçekten kültür kalkınmanın bir motoru nasıl olur diye düşünelim. Evet, bizi nasıl kalkındırır bu kültür?
0: Evet.
1: Bir

0: masal bizi kalkındırabilir mi? Bir tohum bizi
1: Hocam o zaman
0: kalkındırabilir mi?
1: masal bizi kalkındırır mı?
0: Masal bizi çok güzel kalkındırır. Çünkü mesela acil durumlarda bir travma geçirmiş bireylere, ki ülkemizde sık sık pek çok kişinin başına geliyor. Afet oluyor, işte deprem oluyor, sel oluyor, yangın oluyor. Ve bütün insanlar bir anda gündelik yaşamını kesintiye uğruyor, gündelik yaşamı insanların. Ama biz gidiyoruz, ki çok yaptım bunu, deneyimlediğim için gönül rahatlığıyla söylüyorum. Sadece masallarla insanları bir parça iyi hissettiriyoruz. Bu bile kalkınmanın bir motoru olduğunu gösteriyor. Sonra ben alıyorum bütün arşivlerdeki masalları. Yeniden anlatmakla kalmıyorum. Çocuklar için yeniden okunabilir ve anlatılabilir kitaplara dönüştürüyorum ve kültür endüstrisinin bir parçası yapıyorum. Peki masallarımda doğayla ilgili şeyleri ön plana çıkarsam, sadece afeti, acıyı, yası değil de doğanın nasıl korunması gerektiğini anlatan pek çok masal var. O zaman doğanın kalkınmasına masallar hizmet etmiş oluyor. Böyle böyle pek çok alan
1: Peki Evrim
0: sayabiliriz.
1: Hocam, hazır sizi bulmuşken bir şey soracağım. Şimdi bir taraftan da ülke olarak da bazen zor zamanlardan geçebiliyoruz. Darlanıyoruz, içimiz şişiyor. Hani halk dilinde ekonomik olarak işte depremler, iklim felaketi geçtiğimiz günlerde Türkiye'de mesela tarımla ilgili zirai don yaşandı. Ama sonra aklıma bu da geçecek geliyor. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Şarkılar da mı bizi mayalıyor, türküler de mi?
0: Tabii şarkılar, türküler bize daim mayalıyor yani. Bu da geçer yahu dediğimizde, ya da derin bir nefes aldığımızda, hatta bedenlerimiz bizi mayalıyor. Şimdi ben burada bizi dinleyenlere bir türkü, hepimizin ortak
1: Hocam bir
0: zeminde
1: türkü
0: buluşacağı
1: varsa
0: bir
1: lütfen.
0: türkü, bende yok ama sizde varsa buyurunuz. Mırıldansak ya da duysa izleyicilerimiz, herkes de bir bedeninde ya elinde bir şıklatma ya böyle bir, bunu artık bedenimiz kodlamış. Yani biz o türküyü duyar duymaz bir harekete geçiyoruz, eyleme geçiyoruz aslında. Hiç fiziksel olarak hareket edemediğimizi düşünün. Mırıldanıyoruz böyle, bir
1: Değil mi?
0: gözlerimizin içi
1: İçimizden
0: görüyor.
1: hafif böyle bir
0: İçimiz kımıldıyor.
1: ense kıpırdatıyoruz
0: Evet, yani
1: filan,
0: hani
1: değil mi?
0: bütün bunlar aslında daha bedenimize kadar işlemiş mayalar. Yani bizim atalarımızdan getirdiğimiz ve dahi fark etmesek bile aslında gelecek kuşaklara aktardığımız bir mayamız var. Bu mayanın başı gerçekten Türkçemiz, çok güzel bir mayamız. Yani Türkçe konuşuyor olmak bir sürü yerde, dünyanın o kadar çok yerinde Türkçe konuşarak anlaşabiliyorsunuz ki, ben pek çok yeri gezdiğimde bunu hayret etmeye başladım. Çünkü ben İngilizce konuşmaya başlıyorum, karşısındaki bana diyor ki ya da Türkçe ait, Türkçe ait. Ya Türkçe mi konuşayım? Peki Türkçe konuşayım. Başlıyorsunuz hemen iyi kötü, ve sadece Orta Asya'da değil, Arap dünyasında da iyi kötü Türkçeyle, İran'da iyi kötü Türkçeyle bir iki kelimeyle insanlarla iletişim kuruyorsunuz, ama bu aslında Türkçenin ne kadar değerleri, duyguları ve bu epigenetik dediğim o beden hafızasını taşıdığını gösteriyor bana.
1: Hocam yeni bir makale okudum ve şunu söylüyor. Suriye'deki bir araştırma yapmışlar. Şiddetin genetik kalıntılarına rastlamışlar. Yani anneannem bir işkence gördüğünde o maalesef torun hiç görmemiş, bu işkenceyi yaşamamış, ama torunlarda da aslında bu işkencenin kalıntısı bir takım arazilerin ortaya çıkabileceğini de söylüyor. Yani kültür aslında muteber duyguları da mayalarken, mayasına koyarken, bazen sızılar da içimizde bir maya haline dönüşüp anneanneler derdi ya, biz yokluk gördük çocuklar. Bu da bir maya mı acaba?
0: Bu da bir maya. Yani mayayı böyle içine ne katarsanız onunla, işte nohut koyarsanız o nohut ekmeği olur. Öyle düşünün. Hadi buğday ekmeği, kara kılçık koyarsanız kara kılçık ekmeği olur. Dolayısıyla hangi mayayı koyduğunuz çok önemli. Bazen biz, ben aslında bütün bu ifade biçimlerinin, mesela ağıtların çok önemli bir dışa vurumcu terapi olduğunu düşünüyorum. Ölünün arkasından ağıt yakmak. Ve ağıtçılar gelir biliyorsunuz. Ağlamayan ağlatırlar.
1: Hatta evet, o güleriz biz
0: Yani
1: bazen ölü evinde,
0: öyle zaman ölü
1: kadınlar gelir
0: evinde
1: böyle
0: gülü.
1: ağlar ağlar.
0: Evet, ve ağlamayana ağlatma. Yani zorla ağlatma. Ağla ki dışına çıksın. O zehrini akıtmak dediğimiz bir ritüel gerçekleştiririz ölünün arkasından. Ama ne, çünkü kültür olarak da inançsal dünyamızda da çok fazla ağlayıp sırlamak O kadar da muteber görünmez bizde. Ama ne der Dede Korkut'ta? Desmalın yere çalıp bögürü bögürü ağladı der bazı kahramanlar için. Yani börkünü çıkarıp yere atmış, o kadar kahretmiş ki, o kadar ama ağlamış yani. Ağlamayı bilmek aslında terapötik bir şey. Biz ağlamayı da bilen, hani erkekler ağlamaz çok modern bir kelime. Ben Dede Korkut'a baktığımda erkek de ağlıyor, kadın da ağlıyor, çocuk da ağlıyor. Yani ağlayarak aslında o içimizde biriken negatif duyguları atmayı biliyoruz biz. Ve kültür bize diyor ki, evet öldü bu, vedalaş, ağla, bu defteri kapat, onu bir anıya çevir, onu güzellikleriyle hatırla. Bir de ölünün arkasından konuşturmuyor bizi, diyor ki onu güzellikleriyle hatırla.
1: Ölünün arkasından
0: Sana ne yaparsa
1: konuşulmaz.
0: yapsın, onu güzellikleriyle hatırla. Şimdi bütün bunlar bize o anda o insanların ağlaya ağlaya kendini tedavi ettiğini gösteriyor. Bir başka şey yapalım, bir başka yere gidelim. Bu sefer bayram yemeklerini, bayram sofralarını düşünün. Bayram sofraları, yani hiçbir şeyimiz yoksa bile zengin sofralar haline dönüşebilecek kadar yürek dolu sofralar. Yani
1: Orada da
0: herkesin
1: yürek mi
0: neşesi,
1: mayalanıyor?
0: neşesiyle mayalanıyor.
1: Bayram sofralarında da inanç mı, güven mi, ne mayalanıyor?
0: Kardeşlik, bir araya gelmek, küsleri barıştırmak gibi aslında insanlığı pozitif olarak mayalayacak pek çok kültürel unsur var.
1: Belki 100 tane terapiye gitmenin karşılığı öyle bir şey okumuştum. Diyor ki yani 100 terapinin karşılığı aileyi topla.
0: Yani hani böyle ben hep onu söylerim. Özellikle arkadaşların, yakın dostların, ailelerin bir arada böyle dışarıda bir sürü kimliğimizle dolaşıyoruz. Ama bize kültür çok net bu kimliklerin nerede nasıl olacağını anlatıyor.
1: Peki.
0: Hangi meclise girersek nasıl davranacağız? Hangi mecliste güleceğiz mi, ağlayacağız mı, ayağa mı kalkacağız, oynayacağız mı? Kültür bunu bize söylüyor.
1: O zaman kültür edebi de mayalıyor.
0: Şüphesiz, şüphesiz. Şimdi edep kültürle mayalanan bir şey gerçekten. Çünkü davranış biçimleriniz. Ben nerede bir zamanlar bunu çok anlatıyorum. Çok iyi bir masal anlatıcısı, hatta yaşayan insan hazinesi seçilmiş bir anlatıcımız vardı. Fatma Öykol rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Fatma anneye dedim ki, bak Fatma anne, şimdi bir sürü çocuk gözümün içine bakıyor. Ben bunlara masal anlatmayı nasıl öğreteyim? Öğret deyip duruyorlar. Ben nasıl öğreteceğim bilmiyorum dedim. Bana dedi ki, böyle çay içiyorduk ve gülle dolu bir yerde oturuyorduk. Bir gül yaprağını aldı, çayının içine bıraktı. Dedi ki, bak kızım dedi. Önce onlara bir meclise girince bu suyun üstündeki gül yaprağı gibi durabilmeyi öğreteceksin. Önce dinlemeyi öğrensinler dedi. Sonra anlatırlar dedi. Eğer dedi hayretle, merakla, ilgiyle dinleyemiyorlarsa zaten anlatamazlar dedi. Şimdi bu benim içimde inanılmaz bir edep mayası oluşturdu. Gittiğim meclise bir bakmak, bağlam dediğimiz, biz halk bilimciler buna bağlam diyoruz. Fatma anne okuma yazma
1: Sosyetik adı
0: bilmeyen,
1: bağlam.
0: yani teorik
1: Evet.
0: adı bağlam ve okuma yazma bilmeyen, buna rağmen 150'den fazla masal bilen bir hanımdı. O yüzden çok
1: Ya bir
0: kıymetliydi
1: şey
0: benim
1: soracağım. Sizden böyle hani bir türkü isterler ya sanatçıyı
0: için.
1: bulmuş ya. Masal istesek olur mu
0: En
1: şimdi?
0: sonunda bakalım.
1: Tamam. O
0: Öyle
1: zaman en
0: masalcı
1: sonunda.
0: biraz nazlıdır.
1: Peki tabii sanatçılar sizler söz ustalarısınız.
0: Estağfurullah.
1: Peki bir şey soracağım. Bir de Nasrettin Hocalar var.
0: Oo.
1: Girişimciliği mayalamış bence. Diyor ki göle maya çal diyor. Ya tutarsa.
0: Ya tutarsa.
1: Şimdi ben bunu günümüze getiriyorum. Girişimcilik eğitimlerinde de diyorlar ki iyi bir fikrin varsa diyorlar git peşinden ya
0: Ya
1: tutarsa.
0: tutarsa.
1: Şimdi acaba diyorum yani Anadolu'daki Ahi Evranlar, Nasrettin Hocalar, Ali Kuşçular bu kadar multidisipliner düşünen, keyifli, nüktedan insanlar da bir şey mayaladılar bize.
0: Elbette. Şimdi bir yıllar evvel bir makale yazmıştım. Bunda da Nasrettin Hoca fıkralarıyla bu Zen koanlarını karşılaştırmıştım akademik olarak. Ama Nasrettin Hoca fıkralarında şöyle bir şey tespit ettim. Anadolu'da bu 13. yüzyıldaki o çileci aydınlanma var ya, böyle 1.000 gün çilehanelere giriyoruz. Aşk ile yanıyoruz, deliriyoruz, böyle o seyri sülüklerde
1: Mayalana
0: ömrümüz
1: mayalana
0: geçiyor
1: piş.
0: çileyle. Ama Nasrettin Hoca diyor ki, bir dakika ya, neşeyle aydınlanalım. Çünkü dergahının bir fıkrası vardır Nasrettin Hoca'nın, bilmem bilir misiniz? Hoca bir gün karısı demiş ki, hoca, hoca efendi, hep sen geziyorsun, bugün de ben gezeceğim. Ama kapıdan ayrılma, bak hırsız falan girer eve. Ey hanım sen git hele. Tamam, bey beklemiş, iki beklemiş. Hanım geri dönmüyor. Bizim Nasrettin Hoca ne yapmış? Kapıyı sökmüş, kapıyı sırtına takmış, başlamış oralarda dolaşmaya. Sonra
1: İnanmıyorum.
0: istediği yere de, ben öyle diyorum, Neşe'yle dergahının o kapısını istediği bir yere koyuyor Nasrettin Hoca. İşte gelen geliyor,
1: Evet.
0: gelmeyen gelmiyor. Ama onun bir ne bir dergahı olmuş, ne bir merkezi olmuş. Hepimizin içinde bir makam olarak yaşamaya devam etmiş. Ama
1: Evet.
0: neşeli, en çok unuttuğumuz kavramlardan bir tanesi bu ya, neşe. Biz insanlık olarak neşemizi yitirmemeliyiz. Nasrettin Hoca bize bunu anlatıyor. Bilgeysin ama neşelenebilirsin. Bilge olmanın yolu sadece acı çekmek değil, neşeyle de insanları mayalayabilirsiniz diye
1: Evet.
0: bir yol gösteriyor ki bunu Nasrettin Hoca çok evrensel bir boyuttan gösteriyor. Bizim UNESCO olarak tespitlerimize göre tam 42 ülke Nasrettin Hoca bende de var dedi. Bu çok özel bir şey.
1: Benzer bakış açıları mı
0: Tabii,
1: o
0: tabii
1: zaman?
0: ismi başka oluyor ama
1: Ha.
0: yani fıkralara baktığınızda küçük küçük
1: Ya
0: anekdotlara
1: hocam,
0: benzerlik görüyorsunuz.
1: o zaman
0: Yani
1: madem
0: her yeri bayalamış Nasrettin.
1: peki, çilehanelerden neşeli dönüşüm, aydınlanma çağını başlatan Nasrettin Hoca madem bu kadar çok ülkede de varmış. Günümüzde peki bizi neyin şimdi yeniden neyle mayalanmamız gerekiyor? Çünkü içimiz biraz karardı. Biraz yorulduk gibi, biraz özenimizi, itinamımızı kaybettik. Şairin dediği gibi incelikli yaşamlar yaşayamıyoruz. Ağız tadıyla hayatı tadamıyoruz. Bize şimdi nasıl bir maya lazım? Bu kadar hani dediniz ya, geleceğe de
0: Evet.
1: inşa etmek.
0: Şimdi ben somut olmayan kültürel miras, yani yaşayan miras uzmanı olarak şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki yaşatmak lazım. Nasıl yaşatmak lazım? Kültürü dediğim gibi, yani nasıl mayayı bir yere koyup da bir yıllarca yüzüne bakmazsanız çürüyecek. Biz de alıyoruz masalı, hop müzeye koyalım, hop arşive koyalım. İşte arşiv alıyoruz, ha, sadece Aşık Festival'de gelsin, hop festival yapalım, aşık çağıralım. İşte sadece biz bu belirli günlerde
1: Bir selfie yapalım,
0: bir
1: bir
0: selfie
1: teşekkür
0: yapalım,
1: edelim,
0: teşekkür, bitsin.
1: onurlandıralım. Kültürü, onurlu kültür ama yaşamıyor.
0: Ama yaşamıyor. Şimdi kültürü yaşatmak ne demek? Gündelik hayatımızın bir parçasına dönüştürmek demek. Kültür bize eğer daha zarif, daha nazik olmayı gösteriyorsa, işte bir meclise girince gül yaprağı gibi orada öyle rahatsız etmeden durmayı öğretiyorsa, kültürün bu öğrettiği ve açtığı yolda ilerlemenin bir sakıncasını görmüyorum. Lakin bu demek değil ki 500 yıl önce nasılsa şimdi de öyle olsun. Bu imkansız. Zaten bu insanın doğasına aykırı bir şey, insanın fıtratına aykırı bir şey. Aynı kalamayız. Hücrelerimiz bile biliyorsunuz ölüyor, yeniden doğuyor, ölüyor, yeniden doğuyor ve başkaları geliyor. O yüzden bazı şeyleri de eğer çağ uyduramıyorsak geride bırakmayı bilmemiz gerekiyor ya da dönüştürmeyi bilmek gerekiyor. Yani aynı şekilde yaşamak vallahi X kuşağını zorlar. Aynı şekilde yaşayın. Biz 500 yıl önce bunu yaşıyorduk. Biz de çok seviyoruz öyle yaşamayı diyemeyiz. Haksızlık olur onlara.
1: Tabii.
0: Çünkü sürdürülebilir kalkınma dediğimiz şeyin temelinde biliyorsunuz şey var. Gelecek kuşakların yaşam hakkını elinden almaksızın diye bir ifade
1: Bir
0: var.
1: şey söyleyebilir miyim öğretmenim? Siz hani
0: Estağfurullah.
1: müsaadenizle öğretmenim diyorum. Turgut Cansever değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Mimar ve düşünür olan diyor ki şehirleri inşa ederken diyor gençlerin geleceğini şey koymayın. Onlara da müsaade edin. Onlar da kendilerini içinde görsünler, bulsunlar. Yani o sizin istediğiniz şekilde imar etmeyin şehirleri. Onların da hareket alanı bırakın diyor.
0: Yani şöyle bir şey var. Bakın, kimseyi ötekileştirmez aslında bizim kültür. Ailenin içinde başlar. Ailenin en yaramaz çocuğu bile bir şekilde ikna edilir. Ailenin üyesi bireyi haline dönüştürülür. Şehirler de öyle işte. Şehirler de ailelerimiz gibi, evlerimiz gibi. Ve bu biz bir sonraki kuşağa biraz alan açmazsak burada. Ya da mesela Hıdır Ellez kutladığımız tepelere evler yaparsak ve artık Hıdır Ellez'i büyük bir kentte kutlayamazsak o çocuğun yazı karşılama hissiyatını elinden alırız. Çünkü Hıdır Ellez'in belli bir mekanı vardır, Hıdırlık Tepesi. Ve bir tür Anadolu'ya gidin, her şehirde, her kasabada nerede Hıdır Ellez yaparsınız? Hıdırlık Tepesi. Şimdi niye yapmasın? Hocam orada evler var, apartman dikildi. Şimdi orada apartman dikildiyse eğer benim çocuğum Hıdır Ellez'i bilmeyecek. Ya Hıdır Ellez bilmemek ne demek? Çok mu önemli? Evet, çok önemli. Baharı
1: Yaşamın
0: karşılamayı
1: döngüsünden
0: bilmeyecek,
1: kopmak demek,
0: doğanın
1: değil mi?
0: döngüsünden kopmak demek. Yazı karşılamayı bilmemek demek. Yani o yüzden bu tür
1: Hayattaki
0: unsurların...
1: dönüşümü,
0: Evet.
1: çocukluk, bebek. Peki öğretmenim,
0: Tamam.
1: çok soru sormak istiyorum, özür diliyorum.
0: Estağfurullah.
1: O zaman doğanın dilini öğretirken, İngilizce için İngiltere'ye gidiyoruz. Doğanın dilini

0: öğretirken kültürü mayalayan kadınların etkisi nedir?
1: Ay olmaz olur mu? Şimdi ben yine bir alan araştırması sırasında bir dost edindim. O da çok iyi bir ses sanatçısı. Aynı zamanda Gülay Dirı'yı da buradan almak isterim. Ve çoban olarak yaşamına başlamış. Evlenene kadar da bir kepeneğin üstünde uyuduğunu anlatmıştı bana. Ve hayvanlarla konuşabilirdi. Onların dili vardır zaten halk kültüründe. Biz biliriz, halk baytarlığında da çalıştırırız öğrencilerimizi. Yani bir yaşındakini nasıl çağıracaksın, danayı nasıl çağıracaksın? O çoban onu bilir. Yani o sesi çıkarmayı bilir ve dolayısıyla anlaşırlar. Ve o kadın benim çok saygı duyduğum bir kadındı. Hayatta hala öyle. Ve o doğanın dilini o kadar güzel içselleştirmişti ki. Ve baktığım zaman onu da o kadar güzel anlatıyordu ki herkese. Yani kadın aslında doğayla ilk böyle iletişimin merkezinde duruyor kültürde. Bir bakıyorsunuz işte çoban kadınlar bunu anlatıyor. İşte masalcılar bu doğayla ilişkiyi anlatıyor. İşte bir ağacı kesmeden dalını izin almak gerektiğini size anlatıyor. Ben masalları incelediğimde en çok bunu görmüştüm. Bir de mesela şunu da fark etmiştim. Kadınların kültürü nasıl mayalayıp gelecek kuşaklara aktardığını. Zamanın birinde biz Bulgaristan, Romanya'nın bir dağ köyündeyiz. Ve dağ köyünde çok az Türk nüfus var. O hanımlarla sohbet ediyoruz, yemek kültürüyle ilgili nereden öğrendiniz falan ve aktarıyor musunuz? İnanın bana, bizim Anadolu'da iki kadınlarımızdan çok daha sıkı sarılmışlardı o yemek kültürüne. Diyor ki, ben annemin yemeğiyle çocuğumu beslemezsem biz burada kayboluruz. Ben orada anladım işte
0: O bir
1: kültürü
0: kök salmanın
1: mayanların
0: aslında.
1: aslında kadınlar olduğunu. Öyle sıkı tutunmuş ki ona. O yemek onun için kimliğinin bir parçası, kültürel bir ifade biçimi. Ve onu mayalamayı tercih ediyor. Ve kızı da öğrenmiş. Kızı da diyor ki ben çocuğuma da öğreteceğim bunu. Aile yemekleri mesela en önemli mayalarımızdan biridir. Çünkü biz kadınlar başka bir yere gideriz ya. Kültürel olarak hani gelin gitmek diye bir şey vardır ya.
0: Aynen öyle.
1: Damat
0: Gelin evi,
1: gidilmez.
0: değil mi? Evet,
1: Gelin
0: evet.
1: gidilir
0: El
1: bizim
0: evi
1: kültür. El evine gideriz.
0: gibi.
1: Orada da o kültürün bir parçacık, bir lokma ekmeğini, bir mayasını tutarız. Zaten çay sandıklarımızda da vardır
0: Tabii maya
1: bunlar.
0: konulurdu
1: Tabii
0: eskiden,
1: ki
0: buğday
1: yani.
0: tohumları
1: Evet.
0: konulurdu. Hatta özellikle Batı Anadolu'da kolyeye
1: Tabii.
0: bunlar hep konulur ki aslında baba evindeki bereketi, bolluğu, huzuru el evine gittiğinde de götürsün, orayı da aslında yuvaya dönüştürsün, değil
1: Evet,
0: mi?
1: evet.
0: Peki bir şey soracağım hocam. Şimdi tabii hani bu masallardan, ritüel efsaneler, Gılgamış Destanı da bizim çok önemli efsane, o da benzer birçok kültürle var ama günümüzde de bu insanlık bir arafta ya. Bir hani kendini bulmaya, varoluş amacını keşfetmeye çalışıyor. Kimi inançların içine giriyor, o girdiği yerde de rahat edemiyor. Tam olarak belki doğru karşılanamıyor. Gılgamış Destanı'nı daha mı çok anlatmamız lazım bu anlamda da? Yani çünkü orada da biri var ve o da hakikati arıyor. Kendi
1: Yani
0: hayat hikayesinin peşine düşüyor.
1: şimdi bu eşikte kalma, arafta olma hali de benim uzun yıllardır üzerine düşündüğüm bir şey. Gerçekten insanlık çok hızlı, hız çağındayız ya böyle. Her şey hızlı ve hibrit, her şey melez, her şey melezleniyor birbiriyle. Hiç anlamadığımız bir hızda. Her şeyin melezlendiği bir çağdayız. Dolayısıyla her yerde birbirine bağlanan köprüler var. Ve insanların bazıları o köprülerin tam ortasında duruyor ve ne yapacağını bilmiyor. Arafta kalıyor. Aslında insanın en önemli varoluşsal problemlerinden biri hakikat. Ya ben niye bu dünyada varım? Anlam ifade etmesi gerekir. Öğrencilerimize soruyoruz. Ateş yakıyoruz Nevruz'da, atlayın üstünden. Ve hemen selfie çekiyorlar, Instagram'lara konuyor. Biraz daha takipçisi çok olan okulumuzu etiketliyor falan. Diyoruz ki peki siz bu ritüelin bir arınma ritüeli olduğunu hissediyor musunuz çocuklar? Yani baharda bir tazelenmek için ateşten atladım. Yok hocam ya Instagram'a koysak yeter bize ne olacak
0: Değil mi?
1: diyorlar.
0: Like gelse yeter
1: Hayır yani hani
0: aslında.
1: kaç like'ım olacak diyor.
0: O
1: Kaç
0: kadar
1: beğeni
0: arındım.
1: alacağım
0: Eğer
1: diyor.
0: 100.000 like
1: Şimdi
0: gelirse
1: o
0: çok
1: yüzden
0: arınırım
1: bu
0: fevkalade.
1: zamanda Gılgamış'ı da böyle popülerleştirip anlatmanın çok bir anlamı yok. Çocuklara, gençlere ya da gelecek kuşaklara onun özünü farklı formatlarda sunmak diye bir şey
0: Alameti farikaya
1: söyleyeceğim yani.
0: yolculuk.
1: Evet yani ama ben bunu masallarla ve hikayelerle başardığımızı düşünüyorum. Gençleri yakalayan bir şey. Çünkü ben

0: O hikayelerin eskiliğine güveniyorum. Yani benden çok yaşlı. Ben gidince de burada olacaklar. Dolayısıyla onlara güvenmeyi seçiyorum. Ama gündelik hayatımın bir parçası olması her şeyden önemlisi. Yoksa Gılgamış'ı 5.000 kere de anlatsak, işte anlatanın videosunu 2 dakika Instagram'a koydu mu tamam zannediyor insanlık. Ama aynı şekilde biz de mış gibi
1: Peki
0: yapıyoruz
1: hocam.
0: bazı ritüelleri
1: Hep
0: yani.
1: dedim ya hızlı hızlı
0: Evet.
1: gidiyorum. Bir anne olarak çocuğa en çok ya da mutlaka şu 2-3 masalı anlatın. Bu masallar o çocuğun zihin dünyasında Türklüğünü de iyi bir insan olmayı da aşılar dediğiniz, mayalar dediğiniz nedir mesela? En sona saklıyorum. 5-6 dakikamız kaldı ama hemen buna bir değinelim sonra da bir masal
0: Yani o
1: isteyeceğim.
0: kadar çok masal var ki aslında bu benim ben böyle 10 bin çocuklu bir kadın gibi hissediyorum kendimi. Çünkü içimde binlerce masal var, binlerce hikaye var. Onların hepsi birer çocuk benim
1: Bir
0: gözümde.
1: konuyla
0: Bir
1: alakalı.
0: konuyla ilgili ve laf düşerse söz söylenir. Yoksa söze yazık edilmez bizde. Yani bir konu açılır, o konuyla ilgili bir hikaye masalcının içinde uyanır ve öyle anlatılır. Yoksa provalar yapılıp önceden hazırlanıp masal anlatılmaz bizim kültürümüzde. Şimdi modern dünyada yapıyoruz, o ayrı, yapalım da. Ama eskiden lafı gediğine koymak dediğimiz, hani böyle cuk oturtmak dediğimiz ve orada böyle masal anlatıcısı görür. Neye ihtiyaç var? Ne anlatılması
1: Ne
0: gerekiyor?
1: anladım biliyor musunuz? Bir arkadaşım şöyle der, yeni gelişmeler inovasyon için musibet temelli gelişip siz de şimdi diyorsunuz ki hani bir musibet varsa lafı gediğine oturtmak için
0: Evet.
1: masal kullan. Peki, gerçekten vaktimiz azaldı hocam. Şunu söylüyorum. Cemil Meriç der ya hani aydın geleceğin fikir işçisidir. Bence masalcı da geleceğin fikir işçisidir. Bize son bir masal anlatın ve programı kapatmam
0: Ay,
1: gerekiyor.
0: teşekkür ediyorum.
1: Varsa eğer
0: Bugünlerde
1: hatıralarda.
0: çok çok anlatıyorum. Çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bir masal anlatayım size. Zamanın birinde efendim, bir küçük kız varmış. Küçük kız evin böyle karanlık koridorlarında gezerken bir oda dikkatini çekmiş. Aa, içeriden de bir fısıltılar geliyor. O ne ki ola demiş. Çıkır diye kapıyı açmış. 4 tane mum yanıyor içinde. 4 mum. Bu 4 mumdan bir tanesi birbiriyle konuştuklarını görmüş. Diyor ki, ya ben bu dünyada ne işim var, artık gidiyorum. Barışım ben. Kimse barışmak istemiyor ki. Ben bu dünyayı terk ediyorum. Söneceğim. Fuh, mum sönmüş. Kız biraz böyle tedirgin olmuş. Sonra ikinci mumun yanına gitmiş, kulak kabartmış. Beni artık kimse sevmiyor ki. Ben dostluğum, herkes dostlarına kazık atıyor ve bir arkasından konuşuyor. Bana da ihtiyaç yok, ben de sönüyorum demiş. Hop, o da sönmüş. Üçüncü mumun yanına gitmiş can havliyle. Kız demiş ki, ne olur sen sönme. Üzgünüm. Artık kimse ailesiyle ilgilenmiyor. Ben aileyim ve değerlerim. Hiçbir şekilde bu dünyada yerim yok. Hop, o da sönmüş mü? Başlamış küçük kız ağlamaya. Hani hakikaten demin dediğim gibi desmalını yere çalıp bögürü bögürü ağlarken son mum demiş ki, şşt, küçük kız ufaklık gel yanıma. Bak benim adım Umut. Beni al ve diğerlerini tek tek yak şimdi. Demem o ki umudumuz daim olsun her şeyde.
1: Evet, bunun üzerine kelam edersem herhalde size haksızlık etmiş olurum. Profesör Doktor Evrim Ölçer, teşekkür ediyorum. Kelamınıza, yüreğinize sağlık. Umutlandırdınız. Biliyorum ki bizi işiten herkes de umutlandı. Haftaya başka bir Anadolu Mayası programında yine kelamı Türkiye'yi Anadolu'yu mayalayacağız. O güne değin. Görüşmek üzere. Huzurla kalın.
2: Anadolu Mayası.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yapay zekada lider konumu

ulaşacağını vurguladı. Ülkemizin dünyada çığır açan teknolojilere imza attığına dikkati çekti. Erdoğan Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde yapay zeka eylem planını açıkladı. Eskiden dışa bağımlı olunan teknolojileri artık kendimiz üretiyoruz ifadesini kullandı. Ankara Etimesgut'taki havalimanı yenilenen yüzüyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yarın hizmete açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, gelecek ay yapılacak NATO zirvesinde de kullanılacak havalimanının yeni adını Ankara olarak duyurdu. Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir güzellik merkezinde yaşanan silahlı kavgada bir polis memuru şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehit polis memuru Tayfun Baş için başsağlığı mesajı yayımladı. Rize'de Fırtına Deresi'nde kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarına katılan AFAD ekibinin botu kayaya çarpılarak devrildi. Kazada ağır yaralanan AFAD personeli Ömer Faruk Özkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Meteoroloji yurdun birçok bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi. Artvin, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarı verildi. Hava sıcaklıklarının batıda artması, doğu bölgelerde ise belirgin şekilde düşmesi bekleniyor. İstanbul Sultan Gazi'de bariyerlere çarpan minibüs devrildi, 12 kişi yaralandı. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi açıkladı. Okullarda birinci dönem 14 Eylül'de başlayacak. Okul öncesi eğitimle ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için 7-11 Eylül tarihlerinde uyum eğitimleri düzenlenecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan Sağlık Bakanlığı'na emsal oluşturabilecek bir tavsiye kararı gönderildi. Kurum mesai dışında alınan eğitimi fazla çalışma olarak kabul etti. Kararda personele ücret ya da izin verilmesi gerektiği belirtildi. Washington-Tahran hattında anlaşma bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma için pazar gününe işaret ediyor ancak İran tarafı temkinli. Anlaşmaya ilişkin nihai kararın değerlendirildiğini açıklıyor. Katar'dan da bir heyet Tahran'a gitti. Arabulucular anlaşmaya son halini vermeye çalışıyor. İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası ve Puglia bölgesinde çıkan orman yangınları korkuttu. Sicilya Adası'ndaki Trapani kenti yakınlarında makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalede bulundu. Puglia'daki yangın yerleşim yerlerini tehdit etti. Bazı kamp alanları ve tatil köyleri tedbir maksatlı boşaltıldı. 500'den fazla kişi tahliye edildi. Spor. Amini futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ilk maçında Avustralya ile Kanada'nın Vancouver kentinde karşılaştı. Amililer Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından paylaşımda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, "Kaldırın başınızı, biz size inanıyoruz." dedi. Haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin sesi radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin sesi radyosu sizlerle.

0: Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Avşar, Feyza Öztoprak Kaptı, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan. Bugün sizleri çok farklı bir yolculuğa çıkartacağız sevgili dinleyiciler. Tarihi çoğu zaman savaşlar, padişahlar ve büyük olaylar üzerinden anlatıyoruz. Biz bugün geçmişi gerçekten anlamanın yollarından birisi olan insanların gündelik hayattaki konuşma diline kulak vererek tarihi anlamaya çalışacağız. Kiminle yapacağız bu konuşmayı, bu yolculuğu? Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yavuz Kartallıoğlu hocam bugün stüdyomuzda misafirimiz oldu. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim hocam.
0: Nasılsınız hocam?
1: Sağ olun hocam. İyiyim. Sizler nasılsınız? Davetiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Kırmadınız, geldiniz. Evet, bugün gerçekten farklı bir program yapıyoruz hocam sayenizde. Çünkü hani Osmanlı insanının konuşması nasıldı? Aslında hep böyle bir merak konusu. İşte nasıl konuşurdu? Öfkelendiğinde ne derdi? Alışveriş yaparken nasıl hitap ederdi? Satıcı ona ne derdi? Gibi böyle hani gündelik konuşma dilinden bir haberiz aslında.
1: Sabahleyin nasıl selamlaşırdı?
0: Nasıl selamlaşırdı? Evet. Dolayısıyla hani bugün geçmişe böyle bir pencere açıp nasıl konuşulurdu onu anlamaya çalışacağız sizinle birlikte. Ama isterseniz şöyle meşhur bir tartışmayla başlayalım hocam. Tabii akademik dünyanın önemli tartışma konularından bir tanesi. Osmanlıca mı demeliyiz? Çünkü o dönemden bahsedeceğiz. Osmanlı Türkçesi mi demeliyiz? Çünkü bu iki ifade arasında çok ciddi bir fark yok ama kullanımla ilgili böyle bir ihtiyatlı davranmamız gereken bir nokta var. Orayı sizden dinleyelim mi?
1: Evet. Sayın hocam çok teşekkür ederim. Evet, aslında biraz popüler bir tartışma haline de geldi.
0: Evet.
1: Yani akademik alandan çıkarak belki insanlar arasında ciddi olarak yazıyla konuşulanın bazen aynı şey olduğu düşünülerek sanki başka bir dilmiş gibi. Yani Osmanlı döneminde, Osmanlı Türkçesi döneminde yazılan ve konuşulan Türkçe farklı bir dilmiş gibi algılandı. Ama akademik olarak demin söylemiştiniz, Osmanlıca da Osmanlı Türkçesi de aslında aynı şey. Bazen Osmanlıcayı bazı kesimler bilinçli olarak siyaseten, politik bir malzeme yaparak ötekileştirip sanki Türkçeden başka bir dönemmiş ya da Türkçe değilmiş gibi algılayıp, düşünüp, bilinçli olarak da insanlara böyle yansıtmaya çalışıyorlar ve küçümsüyorlar. Ha, tabii bunun bir zıttı da var. Aslında siyaseten bakarsak bazıları o dönemin diline tapıyor, bazıları reddediyor. Ama baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dili ya da Türkiye Türkçesi Osmanlı döneminde yazılan ve konuşulan Türkçenin devamı. Yani Osmanlıca deyip o dönemin dilini Türkçe kabul etmesek bizim konuştuğumuz Türkçe nereden geldi? Yazdığımız Türkçe nereden geldi? Şöyle diyorlar. Hani bazen siz de çok sosyal medyada görüyorsunuz. İşte Köktürk ya da Göktürk döneminden birkaç cümle alıyorlar ve altına 150 yıl önce Osmanlı yazı dili, birazdan onu da geleceğiz. Osmanlı yazı diliyle yazılmış divan edebiyatının dili ya da bürokrasinin dilinden birkaç cümle alıp 1300 yıllık Türkçeyi anlıyorsunuz, 150 yıllık Türkçeyi anlamıyorsunuz. Hangisi Türkçe? Bu Türkçe mi? Ama Osmanlıca farklı bir şey gibi görülüyor. Öyle değil. Buraya baktığımız zaman aslında biz akademik olarak Türkçenin tarihi dönemlerini adlandırırken Göktürkçe, Uygurca, Karahanlıca, Osmanlıca diyoruz. Bu da aslında bir pratik olarak sondaki ca eki sadece dil ismi yapmıyor, farklı dil ismi yapmıyor. Köktürkçe demek Göktürk Devleti döneminde kullanılan dil, Karahanlıca demek yine Karahanlılar döneminde kullanılan dil demek. Baktığımız zaman Osmanlıca da aynı şekilde Osmanlı Devleti döneminde kullanılan dil. Hocam burada şunu çoğu zaman göz ardı ediyoruz. Aslında Osmanlı'dan da öncesine gidiyor. Yani biz Batı Türkleri, Oğuzlar, Oğuz Yapgu Devleti, daha sonra Selçuklu, Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti, Beylikler dönemi ve nihayet 14. yüzyıldan itibaren Osmanlı döneminde kullandığımız Türkçe'ye biz Osmanlı Türkçesi diyoruz. Ya yani Türkiye Türkçesi de bu saymış olduğum zincirin ya da silsilenin devamıdır. Yani Osmanlı'nın dili Türkçedir. Birazdan zaten bunu sizinle farklı olarak konuşacağız. Genellikle deniyor ki Arapça, Farsça, Türkçe karışımı üçlü bir dönemin dili miydi? Bu da aslında çok bilimsel değil. Baktığımız zaman Osmanlı zamanında Türkçe uluslararasılaştırılmış. Yani o zaman diyelim ki resmi yazıların dili Türkçe, Osmanlı Türkçesi, birazdan onlar söylenecek.

0: Ama 17. yüzyıla kadar batıya baktığımız zaman bugün bildiğimiz büyük diller aslında sadece konuşma dili olarak vardı. Yazıya geldiği zaman Latince idi. Yani konuşma dili diyelim ki farklı bir dil ama bizim yazı dilimiz hiçbir zaman Arapça ve Farsça olmamış. Bunun altını özellikle çiziyorum. Yani bürokrasinin dili hep Türkçe. Şöyle, evet içinde Arapça, Farsça kelimeler vardı ama bugün dünyanın en büyük dili İngilizce diyelim. Bugün de İngilizcenin %70'i neredeyse Latince'yi çıkardığım zaman, Fransızca'yı, Almanca'yı çıkardığım zaman İngilizce kalır mı? Nasıl ki kalmazsa Türkçe de böyle. Türkçe de bir imparatorluk dili, Latince gibi, Arapça gibi. İngiliz dilcileri nasıl bugün İngilizceden Türkçenin yoğurt ya da pasa kelimesini atmıyorsa, Türkçe de aynı şekilde bir imparatorluk dilidir. Son dönemlerde bu 19. yüzyılda Arapça, Farsça'nın yanına bir de Yunanca, İtalyanca, Fransızca ekleyenler böylece altılı bir dil gibi görenler olmuş. O da çok doğru değil. En içinde Arapça, Farsça kelimelerin geçtiği bir cümlede bile mutlaka fiilimsiler işte idüp, bilüp, gelüp, idile, alına, yapıla mutlaka bir çekimli fiile bağlanıyor. Yani orada istediğimiz kadar alıntı kelime kullanalım. Arapça olsun, Farsça olsun, Yunanca olsun, İtalyanca olsun ama bunlar mutlaka bir çekimli fiille Türkçenin söz dizimi sistemine uydurulmuş oluyorlar. Hocam bir de şunu söylemek gerekiyor. Tamam biz kendimiz bunu tartışıyoruz ama yabancılar nasıl görmüş? O dönemde özellikle İstanbul'un fethinden sonra İstanbul'a gelen yabancılar hem bizim dilimizi, kültürümüzü, adetlerimizi inceleyip bunları kendi ülkelerine anlatma gereği duydular ve çok önemli kitaplar, eserler yazdılar. Belki bizde de olmayan. Biz onları bugün hala çalışıyoruz. Onlar, hocam 70 tane eser incelemiştim bir çalışmamda. Onların o zaman hep şöyle diyorlar yabancılar. Türk dili, Türkiye anlamına gelen Lengua Türkiye, Türkiko Türkarium diye. Yani 1850'lere kadar bizim de Osmanlı döneminde kullanılan dilin adı Türk
1: Türkçe.
0: dili, Türki, Türki dil, Türki lügat, Zebanı Türki, Lisanı Türki ve Türkçe. Bakın 1850'lere kadar. Ha 1850'de Ahmet Cevdet Paşa, belki kendince haklı sebepleri var, çok uzun konu. O ve onun etkileyebildiği birkaç kişi Lisanı Osmani, Osmanlı Lisanı, Osmanca diyorlar ama toplumda buna büyük bir karşı çıkma da var. Yani bu sınırlı çevrede. Mesela Red House'u hepimiz biliriz. Red House eserlerin genelinde o dönemde Türkçeyi kullanıyor. Birkaç eserinde Osmani terimini kullanıyor. Ama genel olarak baktığım zaman yabancılar bizi 70 eseri ele alırsam ben 55'inde Türkçe, 9'unda Osmanlı Türkçesi ancak 6'sında Osmanlıca diyorlar. Bu da belki bir devlet politikasıydı. Yani ilk sorduğunuz soruyu cevaplarsam Türkiye Türkçesinin bir önceki dönemi olan Osmanlı Türkçesi, akademik olarak Osmanlıca diyebiliriz. Kesinlikle Türkçeden başka bir dil değildi. Birazdan sorularla zaten bunu açacağız ama yazıyla konuşma arasındaki farklılık Türkiye Türkçesine göre evet daha fazla idi diyebilirim hocam.
1: Evet, yani Osmanlıların kullandığı dil Türkçeydi.
0: Kesinlikle.
1: Sadece Arapça ve Farsçadan yoğun biçimde etkilenmiş
0: Evet.
1: bir yazı dili diyoruz aslında
0: Kesinlikle,
1: Osmanlı
0: kesinlikle.
1: Türkçesi dediğimizde. Şimdi hocam dilin adını konuştuk. Peki o dili kullanan insanların gündelik hayatta nasıl konuştuklarını gerçekten bilebiliyor muyuz?
0: Evet.
1: Yani yazılı belgeler elimizde
0: Evet.
1: ama konuşmaları tabii kaydetmenin
0: Evet.
1: imkanı yok. Yani o gün için böyle bir imkan söz konusu değil. Yani mesela bir dil tarihçisi Osmanlı insanının, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşayan bir insanın konuşma dilini hangi kaynaklardan hareketle izah edebilir diye
0: Hocam
1: bir soruyu
0: çok
1: yönelteyim.
0: teşekkür ediyorum. Son dönemlerde tabii yazıyla çok fazla iç içe olduğumuz için konuşma çok daha eski. Konuşmanın eskiliğini unuttuk. Konuştuklarımız belki çok farklı evrimlerden, aşamalardan geçerek bu yazı bugüne, alfabeler bugüne geldi. Ama yazıyla konuşmayı karşılaştırdığımızda yazının aslında neredeyse hiçbir şey olduğunu görebiliyoruz. Özellikle dil bilim araştırmaları da daha çok konuşmaya yönelmiştir dünyada 1900'lerden beri. Osmanlı'nın konuştuğu dili duyamadık. Ne yapacağız? Yine yazı üzerinden. Yani yazı üzerinden onların nasıl konuşmaya çalıştığını tespit etmek zorundayız. Dolayısıyla yazı ve

0: konuşma dili ilkelerimiz var.
1: Hı.
0: Bir şey daha söyleyerek konuşmama devam etmek istiyorum. Osmanlı Türkçesi, Osmanlı dönemindeki Türkçe sadece Arap harfleriyle yazılmadı.
1: Hı.
0: Arap harfli Türkçe var. 1000 yıl kullandık. Bunu Batı'da Karahanlılar da kullandı. Ama Osmanlı Devleti döneminde Türkçe, Latin, Ermeni, Kiril, Rum harfleri gibi farklı alfabelerle de yazıldı. Arap harfleri yapısı gereği, tipolojik yapısı gereği bazı ünlü ve ünsüzleri Türkçe'de tam olarak göstermedi. Ama Latin harfleriyle yazıldığı zaman orada işte siz de Türkologsunuz. Yani Arap alfabesindeki vav, V olabilir, O, Ö, U, Ü olabilir.
1: Hı.
0: Ama Latin harflerine bakıp o Türkçe'ye baktığımız zaman orada bütün ünlüleri görebiliyoruz. Peki Arap harfli metinlerden hangi metinlerden halkın konuşmasını anlayabiliriz? Birinci olarak hocam Osmanlı'nın işte 15. yüzyıl belki eskisinden Tevarih-i Ali Osman gibi bazı tarih kitaplarından,
1: Hı.
0: kroniklerinden. Çünkü oralarda bazen yazar ya da ne diyelim müellif müstensih padişahların, paşaların, sadrazamların, halkın, askeri, yeniçerinin konuşma kayıtlarını oraya kaydetmiş. Nasıl kaydetmiş ona birazdan geleceğim.
1: Evet.
0: Diğeri şeriye sicilleri. Hocam şeriye sicilleri bugün bilindiği üzere aslında mahkeme kayıtları. Yani mahkemeye kadının huzuruna gittiğiniz zaman her türlü dava görüldüğünde kadı soruyor çaldın mı, ne dedin, ne yaptın, ne ettin diye ve bunların hepsinin kaydı tutuluyor. Bazıları resmi yazışma usulü olduğu için resmi kurallara göre ama bazen de katip belki dalıyor halkın diliyle kaydediyor ve buradan gerçekten Osmanlı döneminde konuşmalarla ilgili çok şey öğrenebiliyoruz.
1: Evet.
0: Bir diğeri hocam Evliya Çelebi Seyahatnamesi. Hani sizinle de konuşmuştuk.
1: Hı.
0: 17. yüzyılda dünyada bu tür seyahatnameler daha çok bir maddi beklenti üzerine yazılıyor. 17. yüzyılda Türkçenin böyle bir eserinin olması ya biz Türkler için aslında
1: Büyük bir şans.
0: inanılmaz bir şans,
1: Doğru.
0: mutluluk diyelim. Ve 17. yüzyılda Evliya Çelebi'nin verdiği bilgilerle dünyadaki her şeyin tarihini çalışan insanlar onun eserinden mesela Kafkaslardaki diller hakkında Evliya Çelebi'nin verdiği bilgilerden ancak yola çıkarak tespitlerde bulunuyorlar. Bir de o kadar değerli ki ya diyor ki Güneydoğu Anadolu'ya gittim, Doğu Anadolu'ya gittim. Orada şu otu gördüm, yedim. Orada şu hayvanı gördüm. Bugün bu hayvanların, bitkilerin tarihini çalışanlar için
1: Tabii.
0: daha değerli bir kaynak olur mu?
1: Kültür tarihi bakımından da çok
0: Kesinlikle,
1: önemli, dil
0: kesinlikle.
1: malzemesi bakımından da çok önemli veriler sunuyor
0: Hocam
1: Evliya Çelebi.
0: biz Türkler Evliya Çelebi'nin kıymetini bilmemişiz ama siz de çok iyi bildiğiniz üzere Amerikalı Robert Denkov
1: Denkov.
0: dünyadaki en iyi araştırıcı. Çünkü belki sizin lise kitaplarınızda da Evliya Çelebi'nin bazen uydurduğu
1: Hı.
0: ile ilgili metinler vardı ama Evliya Çelebi Erzurum'un soğuğunu anlatırken işte tam soğuk havada kedi damdan dama atlarken havada donmuş. Sular tekrar hava ısınmaya başlayınca miyav diye karşıya uçmuş. Erzurum'un soğuğunu anlatmak için bundan daha güzel bir benzetme olabilir
1: Tabii.
0: mi? Aynı şeyleri dilde de yapmış.
1: Evet.
0: Aynı şey işte bilgilerine bu kadar güvenmeliyiz. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde dönemindeki padişahların konuşmaları var ve konuşma üslubuyla kaydetmiş. Hocam bir diğeri ise mesela bu batılı araştırıcıların yazmış olduğu eserlere bakıyoruz. Onlar gelmişler Osmanlı'ya. At lazım. At pazarındaki konuşmayı yazmış. Kahvaltıya inmiş. Oradaki diyaloğu yazmış. İstanbul'u gezmeye gitmiş. Diyaloğu yazmış. Latin harfleriyle yazmış. Hamal tutacak. Red House onu yazmış. Hamala kızmış onu yazmış. Yani böylece o dönemde Türk toplumunda nasıl insanların birbirine kızdığını da diyor ki Behey Dimitri beri gel kovarım seni diyor. Yani bu bakın tam bir konuşma Türkçesi. Arap harfli metinlere bakarsak hocam biz burada nasıl alabiliriz diye. Mesela orada diyor ki konuşma cümlelerinde didi, dedi, eğitti, eğitti, söyledi, diyü, diye gibi fiillerden önce mesela diyor ki bu bir tarih kitabında Yusuf'a sen Türksün sana ama senin yedi ceddüne diyor neler derim diye mesela bu. Bir de karşılıklı konuşmalar işte silahtarlar diyor ki padişahımız kanı ne oldu çıkmaz paşalar bu hakimler komazlar çıkma hakim hekim ağalar elbette gireriz padişahımızı görürüz. İvaz Paşa diyor ki imdi bugün sabredin irte çıkalım. Hocam bazen de metinlerde artık bir dil araştırmacısı olarak yazı dilini ve konuşma dilini hissedebiliyoruz.

0: yapıyorsunuz. Şunu önden söyleyeyim. Yani Nami Kemal benden farklı konuşmuyordu. Ama Nami Kemal yazdığı zaman konuşma diliyle edebi eser üretmek belki ancak tiyatro olabilir. Ama
1: Evet.
0: onun yazmış olduğu diğer edebi türlerde çok üst bir Osmanlı yazı dilini görüyoruz. Biz dilcilerin belki bir eksiği yazı dilinin de kurallarını, işte formel yapılarını bugüne kadar maalesef çıkarmamışız. Konuşma için de geçerli. Yani hep suçluyoruz ama Osmanlı yazı dilini oluşturan o bütünceler, kurallar neydi?
1: Evet.
0: Mübahat kütükoğlu dışında ama dilcilerin de yapması, cümle uzunlukları nedir falan filan, bunları çok çalışmadık. Hocam mesela bir yerde aynı olayı hem yazı dili ve konuşma diliyle kaydediyor iki farklı tarih kaynağı. Konu da şu: Yıldırım Bayezid ya da Beyazıt'ın bu Ankara Savaşı'ndan sonra etrafındakiler ona bir sürü laf söylüyor. Birisi diyor ki, bakın bu yazı dili, bunu hep dinleyicilerimiz anlayacaktır. Diyor ki, gördün mü ol sarhoş vezirin sui tedbiri kâru bârı saltanatını tarumar edip sana ne iş gitti. Şimdi konuşma dili. Aynı konuyu
1: Aynı
0: nasıl
1: konu.
0: anlatıyor? Hey Beyazıt Han, kanı ol güvendiğin oğulların kanı hani?
1: Hani.
0: Ya kanı ol güvendiğin sancağın beyleri veyahut kanı ol sarhoş vezirlerin. Yani deminki okuduğum aynı olay, birisi yazı dili ama burada konuşma diliyle aslında aynı olayı anlatan aynı dönemdeki iki tarih kaynağı
1: Evet.
0: bize ipucu vermiş oluyor hocam.
1: Doğru. Yani ses kayıtları yok ama işte bu diyaloglu hikayelerden biz nasıl konuştuklarını işte şeriye sicillerinden, mahkeme kayıtlarından, tarih kitaplarından anlayabiliyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Bunu ölçebiliyoruz. Bugün de öyle değil mi hocam? Zaten resmi yazı diliyle konuşma dili, günlük konuşma dilimiz birbirinin aynısı değil.
0: Kesinlikle.
1: Yani geleceğiz diyoruz ama geleceğiz diye yazıyoruz.
0: Geliyorum.
1: Geliyorum diyoruz hatta bazı mahalli dillerde böyle de telaffuz edilebiliyor. Şimdi Osmanlı döneminde de bu farkın çok daha belirgin
0: Evet.
1: olduğunu görüyoruz aslında. Acaba böyle aydın diliyle halkın dili ne ölçüde ayrışıyordu? Yani muhakkak bir fark vardı. Hani yöneten, yönetilen, havas, avam arasında da böyle bir dilsel farklılık var mı? Bir medrese hocasıyla mesela bir İstanbul esnafı aynı Türkçeyi mi konuşuyordu acaba hocam?
0: Konuşmada belki birleşiyorlardı ama işte medrese hocası belki kalemde görevli olanlar ya da edebiyatçılar, edipler yazdıkları zaman elbette ki çok farklıydı. Hocam bu soruya o dönemin aslında yazılmış olan ürünlerinden cevap verebiliriz.
1: Evet.
0: Sizin de halk edebiyatında aslında çok çok çalıştığınız bir tür, 19. yüzyılda belki Türkçe'ye gelmiş tiyatro türü. Dilciler olarak bu alanı çok az çalışmışız ama bazı tiyatro metinleri var ki sadece okunmak için yazılmış, bazı tiyatro metinleri var ki oynanmak için yazılmış. 19. yüzyıldan hepimizin bildiği aslında bu yazı dili ve konuşma dili ayrımına iki kişi seçerek bu soruyu cevaplandırabiliriz. Recaizade Mahmut Ekrem sanat sanat içindir görüşüyle hareket ediyor. Ama Çok Bilen Çok Yanılır adlı tiyatro eserinde oynanmak için, seyirlik oyunu olduğu için geneli eserinin hocam konuşma dili. Yani nedir? Sokakta nasıl konuşuluyorsa bunu tiyatroya taşımış. Ama burada bir mektup var. Orada Azmi Efendi'ye o konuşmaların içinde bir mektup yazdırıyor ki anlıyorsunuz ki mektup dili, yazı dili bir anda Çok Bilen Çok Yanılır'ın şeyi değişiyor. İsterseniz bu yazı diline şöyle bir örnek vereyim hocam. Yazı dilimiz gerçekten böyleydi, buna benziyordu. Yazı dilini şunlarla örneklendireyim. Mahdûm-u Sanaveri İzzetlü Zeynel Bey'in bin mehil kerim zamanı izdivacı hülûl etmeyin. Bakın etmeyin, Türkçe müdahale etti. Emri ilahi ve sünnet-i seniyye-i Hazreti Risalet Penahiye Farsça yapılı tamlama Osmanlı yazı dilinin olmazsa olmazı. Tekrar okuyayım. Sünnet-i Seniyye-i Hazreti Risalet Penahiye imtisalen ve ittibaen kendisinin Benaat-ı İslamiye'den pak damen ve ehli iffet bir muhaddere ile, bakın ne oldu? Evet, bugün için, bizler için, dinleyiciler için, benim de bunları anlamam için sözlükte mutlaka çalışmam gerekiyor. Ama o dönemde bunların da gerekli olduğu yerlerin olduğunu unutmayalım. Yani şimdi de herkes yazmıyordu. Bu yazabilenin toplumun belki %1'i, %2'si olduğunu, onların da görevleri sebebiyle bu yazı dilini öğrendiklerini unutmayalım. Şimdi yine konuşmaya

0: gelelim hepimizin bildiği, yani bu metnin yazıldığı dönemde Recaizade böyle konuşmuyordu. Örnek vereceğim ama böyle yazıyordu. Namık Kemal de bu şekilde yazıyordu ama Namık Kemal Şair Evlenmesi adlı tiyatro oyununda, yani yukarıdaki cümlelere bir zıtlık teşkil etmek üzere anlatayım. Bakın, yok ben böyle latife istemem, latife gerek. Ya ben sana onu latifeyle beş kez çekiyorsun ya, ben sana onu latifeyle vermek istiyorum. Gerçekten acanım, özrün kabahatinden büyük. Hiç özür dilemiyorum. Ya aman sus, işte kılavuzum zibazdudu geliyor gibi benim kumrucuğumu getiriyorlar. Yani arada 160-170 yıl var. Bugünkü konuştuğumuz Türkçeden hiç farklı değil. Bu konuşmayla ilgili bir örnek daha vereyim. Vatanya Haslisre'de Namık Kemal, bakınız konuşma nasıl. Buradan çıktık. 3 gece bir köyde yattık. Bir türlü ordunun yanına yanaşamadık. Sonra bir gizli yol bulduk. Sürüne sürüne ta şu tepenin altına gittik. Orada bir mağara var. Ben avcılık zamanından bilirim. O mağarada saklandık. Yani Osmanlı döneminde, Osmanlı Türkçesi döneminde dilin iki varyantı var. Bu bütün dünya dilleri için geçerli. Yüksek varyant, yazı dili, bunlar işte high language diyorlar Batılılar.
1: Evet.
0: Diğeri ise alçak demeyelim ama konuşma dili.
1: Evet.
0: Yani okumuş olduğum konuşma dili satırları bugünkü Türkiye Türkçesinin aslıdır. Bu soruyu da böyle cevaplamış olalım. Yani
1: Evet.
0: yazı dili evet farklıdır ama konuşma dilinin bir farkı yoktur. Padişah bana bir ab getir dememiştir hocam. Padişah diyor ki bana bir su getir.
1: Evet.
0: Ab ya da ma kelimelerini kullanmıyor. Şiir yazarsa evet vezin gereği belki ama orada da su isterken su kelimesini kullanıyor.
1: Yani toplum divan şiirinin dilini konuşmuyordu.
0: Hayır, asla
1: Anlayabileceğimiz bir
0: konuşamazdı.
1: Türkçe
0: Yani evet
1: konuşuyordu.
0: hocam, yani onun için ayrı bir eğitimden
1: Tabii.
0: geçmek gerekiyordu.
1: Evet. Yani günlük konuşma dili bugünkü Türkçe'ye sanıldığından çok daha yakın, işte okuduğunuz örneklerden de
0: Çok
1: zaten
0: benziyor.
1: onu
0: Hocam bir iki örnek
1: anlıyoruz.
0: verebilir miyim? Mesela
1: Buyurun
0: o
1: hocam.
0: dönemin günlük konuşmasında belki birkaç farklı şeyi söyleyebiliriz o dönemde kullanılan. Mesela o dönemde bugün unuttuğumuz bile kelimesi, birlikte. Örnek
1: Evet.
0: vereyim. Eğer buyururlarsa anları dahi düğüne bile iledelim. Yani birlikte götürelim. Mesela bugün dinlemek, metinler o gün ağızlarda da var. Dinemek şeklinde. Dine beni, neng var. Mesela şimdi kelimesi o dönemlerde imdi. Din, imdi iş nice olacak. Yine nerede kelimesi kanda. Hizmetkarlarımız kandadır. Ya da diyelim ki usanmak kelimesi o dönemde, buna da belki birazdan dokunacağız.
1: Evet.
0: Şerbetlerden osandum diyor. Usandım yerine. Uçta son olarak diyor ki, yani şurada yerine uçta. Uçta bir kılıcım var. Atamdan ve dedemden kalmıştır diye. Ya yani bunlar da o dönemde bugünkü konuşma dilinden farklı olan ama Türkiye Türkçesinin farklı ağız bölgelerinde kullanılan kelimeler. Yani mesela Bolu ağzı bugün yörü, yoru. İstanbul ağzı yürümek.
1: Evet.
0: Ya ama o konuşma biçimleri kalmış diyebiliriz.
1: Muhakkak. Şimdi hocam bu yöresel farklılıklardan söz etmişken, tabii İstanbul kozmopolit bir şehir. Dolayısıyla farklı bölgelerden gelen insanların ağız özellikleri de dili zenginleştiriyor. Mesela Karagöz metinlerini hatırlıyorum hemen ben bir halk bilimci olarak. İşte orada Laz tipi, işte Kürt tipi, Arnavut mesela farklı bir Türkçe konuşuyor. Dolayısıyla bu mesela Rumeli'den gelenlerle Anadolu'dan gelenlerin mesela konuştuğu Türkçeden de ayırt etmek onları mümkün, öyle değil mi?
0: Kesin,
1: O dil de
0: kesinlikle.
1: çok belirgin bir
0: Kesinlikle,
1: şekilde
0: kesinlikle.
1: kendini hissettiriyor.
0: Hocam çok haklısın. İstanbul ilk fethedildiğinde oradaki Türk nüfusu artırmak amacıyla Anadolu'dan ve Rumeli'den işte bazılarına göre 4.000'er, bazılarına göre 5.000'er aile getirilmiş. Onlar da çeşitli haklar da tanınmış. İşte iyi deniz kenarları falan verilmiş. Bazen biz bu deniz kenarında ne yapacağız falan diye çok şikayet etmişler. Hocam Rumeli bugünkü Türkiye Türkçesinden ziyade Rumeli Türkçesinin bazı özellikleri var. Mesela orada Türkiye Türkçesindeki bu işte kalından sonra kalın, inceden sonra ince gelir özelliği çok. Mesela kuyu kelimesi Batı Rumeli ağzında kuyi. Doğru kelimesi dogri. Kızı kelimesi kızi. Bizdeki almış Rumeli ağzında almış. Bizdeki benim Rumeli ağzında bazı bölgelerde benim ya da verdik verdik. Ya da dört Rumeli ağzında dört biçiminde. Anadolu'daki bakarlar Rumeli ağzında bakarlar. Tutarlar tutarlar biçiminde. Ya da mesela biz değnek diyoruz, Rumeli ağzı degenek diyor. Mesela biz ağlıyorsun diyoruz, Rumeli ağzı ağlaysın diyor.
1: Evet.
0: Ama Anadolu'da konuşulan Türkçe ile Rumeli ağzındaki bir özellik var.

0: ki bunu hemen ayırıyoruz. Mesela biz bugün usanmak diyoruz, güzel diyoruz, uyanmak diyoruz ama Anadolu'luk, Anadolu Türkçesi demin de metinde de okumuştum. Usanmak yerine osanmak diyordu. Güzel yerine gözel diyordu. Uyanmak yerine oyanmak diyordu. İstanbul'da özellikle Türkçe kelimelerdeki ilk hecedeki bu dört ünlüden yola çıkarak hangisinin yaygınlaştığını, bunu söyleyen nereli olduğunu bilebiliyoruz. Mesela Anadolulu boğa der, Rumeli'den gelen boğa der. İstanbul Türkçesi bugün boğayı kabul etmiş. Anadolulu böcek der, Rumeli'den gelen bücek der. Orada böcek yaygınlaşmış. Ama başka bir şey söyleyeyim burada. Mesela Anadolulu güvercin der, Rumeli güvercin der. Bugün Rumeli'ninki güvercin yaygınlaşmış. Yani o ö varsa Anadolu ağızları özelliği olarak kabul edilir. U ü varsa Rumeli ve bakın bunlar karışmış. Mesela köpek küpek. Mesela Edirne ile ilgili yapılan bazı Rumeli dizilerinde bunlar çok iyi kullanıldı. Küpecik küpek şeklinde. Yani mesela baktığımızda örümcek ürümcek. Örümcek tutmuş. Yukarı yukarı. Yukarı Bolu'da bu şekildedir ama İstanbul ağzı yukarıyı. Yani burada daraltmış. Yani bu çok önemli bir özelliktir. İstanbul Türkçesinde Anadolu'luk ve Rumelilik birbirine karışmış diyebilirim.
1: Şimdi tabii Anadolu'luk ve Rumelilik çok beklendik bir şey ama şimdi Osmanlı bir de çok kültürlü bir imparatorluk. Dolayısıyla hani biz Arapça ve Farsça etkileri çok belirgin bir şekilde anlıyoruz ve konuşuyoruz, onu mevzu ediyoruz ama aynı zamanda işte Rumca, İtalyanca, Ermenice, Slav dillerinin bazılarının da mutlaka dilde tesiri olmuştur, öyle değil mi hocam?
0: Kesinlikle.
1: Oradan alımlanan kelimeler de Osmanlı'nın dilini etkilemiştir.
0: Hocam akademik olarak da çok iyi bildiğimiz üzere biz Osmanlı döneminin Türkçesini sanki içinde sadece Arapça, Farsça kelimeler ve gramer kuralları varmış gibi görüyoruz ve Selçuklu'dan önce de buraya Oğuzlar geldiğinde ilk karşılaştıkları milletlerden birisi Rumlar, hadi Yunanlar diyelim, diğeri de İtalyanlardı. Dolayısıyla bugün Türkçe'de hadi Yunanca, Rumca biraz var ama İtalyanca kökenli kelimelere biraz haksızlık ettiğimizi de düşünüyorum. Aslında o kadar çok İtalyanca kelime var ki, Rumca da öyle. Biz buraya geldiğimiz zaman hocam 11. yüzyıldan itibaren Rumlarla bazen savaştık ama ortak bölgelerde yaşadık, ticaret yaptık, alışveriş yaptık. Bu sürede aldık verdik. Yani biz hep aldığımızı konuşuyoruz ama birazdan Yunanca'ya, Rumca'ya verdiğimiz kelimeleri de konuşacağız. Buraya baktığımız zaman özellikle Yunanca ve İtalyanca'dan denizcilik terimleri, ya gemi adları falan, yer adları, bitki adları, balık adları. Hocam şöyle bir espri yapılır. İşte Türkler denizlere geldiler. Baktılar balık kılıca benziyor, kılıç balığı dediler. Baktılar kalkana benziyor, kalkan balığı dediler. Sonra baktılar ki bir sürü balık adı var, vazgeçtiler. Telaffuz ettikleri ya da duydukları gibi kulakla alıp dillerine dahil ettiler diyor. Bu biraz doğru. Araç gereç adları, çeşitli unvanlar ve terimler var. Hocam o kadar ilginç ki dilimizdeki Batı Türkçesinde ta belki Yunus Emre'den beri kullandığımız kelimelerden birisi anahtar. Yani anahtar kelimesi anahtarı biçiminde Rumca, Yunanca, Türkçe'ye anahtar diye geçmiş. Çok kullandığımız kelimelere biraz örnek vereyim hocam. Enginar, piskopos, fener. Ya öyle bir şey ki Molla Fenari diye bir isim bile yapmışız. Yani fenari ama fener
1: Fener.
0: Rumca baktığımız zaman ıhlamur, ıhlamur. Önce filamuri. Türkçe'de işte bazı çeşitli ses olaylarında sondaki i düşüyor. Çünkü Yunanca'nın karakteristiklerinden birisidir sonda i taşımak. Ama Türkçe bunu kabul etmiyor. Filamur daha sonra değişiyor ıhlamur biçimine. Reçine, salyangoz bile Rumca. Hatta bugün bakıyoruz özellikle kadın adı olarak verdiğimiz Defne bile Rumca. Ama biz Türkler dil ırkçılığı yapmamışız. Yani bunu asla reddedip yerine başka bir şey bulalım dememişiz. İstanbul'un adına dokunmamışız. Anadolu'nun adına dokunmamışız. Biri Anatolium'dur, birisi Eistinpoli. Yani şehre de doğru anlamından gelir. Hocam bir diğeri kiler kelimesi Rumca. İstiridye Rumca. Kavanoz bile Rumca. Yani kavanoz
1: Gündelik
0: kelimesini
1: hayatımızda kullandığımız
0: Rumcadan
1: pek çok
0: almayla
1: kelime.
0: Türkçe küçük bir dil değil.
1: Olmaz.
0: Hocam bir diğeri de İtalyanca. Ben biraz doçentlik tezimde de İtalyanca çalıştığım için biraz hisliyim o alana ve bu ara İtalyanca üzerine çok yoğunlaştım. Hocam biz 13. 14. yüzyıldan bazı araştırıcılara göre hatta 11. yüzyıldan itibaren İtalyanca'dan çok fazla kelime aldık. Mesela bunlardan birisi hocam Üsküf. Ta 14. yüzyılda almışız. Bir tanesi Papa.
1: Evet.
0: Papa İtalyanca. Kaptan kelimesine Osmanlı hocam büyük oranda kapıdan demiş. O da yani kapı kelimesiyle bağlantı kurmuş. Kaptan kelimesi işte kapıdanı derya falan. Kapı yok orada aslında. Tamamen bir benzetme, analoji,
1: Evet.
0: kaptan kapıdan olmuş. Dedem paşaport derdi. Allah Allah derdim, bazen de gülerdik çocukken.
1: Evet.
0: Ama çünkü dedem paşayı biliyordu, pasayı bilmediği için ilk oradaki iki heceyi paşa ile tanımlıyordu.
1: Evet.
0: Latin harfli yazılan metinlere de baktığım zaman paşaportu gördüm. Yani çünkü
1: Paşaport
0: pasa
1: yazılıyor.
0: diye bir şey yok. Paşayı biliyorlar. Pasaportu paşa olarak değiştirmişler. Hocam fırtına İtalyanca. Dümen İtalyanca. İkisi de gemicilik terimi. Kafamıza bir zaman taktık bere, ama eski biçimleri baret İtalyanca. Pusula İtalyanca. Martı bile İtalyanca hocam. Martı
1: Evet.
0: İtalyanca. Peki Türkçe ne verdi Yunanca'ya? Hocam ahlat kelimesini Yunanlılar almışlar, birden ahladi yapmışlar. Sonuna iyi getirmişler. Bacak kelimesini almışlar, bacaki yapmışlar. Bakır kelimesini almışlar, bakir yapmışlar. Yunanca'ya bazı argo hakaret kelimeleri bile geçmiş. Avanak kelimesini almışlar, avanakis yapmışlar. Bekri kelimesini almışlar, bekris yapmışlar. Cüce kelimesini cüces, hoca kelimesini hoces. Hani bu ara kültürel olarak bazen bu tatlı atışmalar oluyor ya. Yani
1: Evet.
0: sonuna bir bazı harfleri ekleyerek bir anda İtalyan kılığına sokuyorlar. Mesela cacık bizim mi? Cacık Türk'ün olursa cacık, Yunan'ın olursa cacıki diye.
1: Evet.
0: Yani çok da kelime vermişiz. Goril bile Yunanca'da gorillas biçiminde hocam. Bir de son dönemlerde İtalyanca Fransızca çekişmesi sürmüş. Özellikle bizim Batılı aydınların Tanzimat'tan sonra Fransa'ya gönderilmesiyle bir anda İtalyancaları unutmuşuz ama hocam mesela peruk kelimesi çok ilginç gelecek. Önce İtalyanca'dan almışız. Peruk biçimi Fransızca. İkisi de Latin dili ama uzun yıllar peruka demişiz. Peruka, sonra Fransızcası gelince peruk onu
1: Peruk.
0: unutturmuş.
1: Evet.
0: Yine fizika dersek İtalyanca, fizik dersek şey kökenli Fransızca. Kasket Fransızca, kasketa İtalyanca. Yani belli bir dönem sonra Fransızcalar İtalyancaları unutturmuş ama hocam Kamusi Türkiye'de İtalyanca 314 tane, Fransızca 238 tane. Yani 19. yüzyılda Osmanlı'daki hakim Batı dili İtalyanca. Ve İtalyanca'nın hakkını bilimsel olarak ve kültürel olarak teslim etmediğimizi düşünüyorum ben.
1: Evet.
0: Etmek için çalışıyoruz.
1: Evet, evet hocam. Aslında konuşacağımız çok şey vardı. Daha pek çok soru vardı aklımda ama maalesef süremizin sonuna geldik ama anlıyoruz ki hocam dinleyicilerimiz de epeyce aydınlandılar öyle anlıyorum. Yani bugün bir zaman makinesi icat edilse ve geçmişe yolculuk etsek Kanuni Sultan Süleyman'la karşı karşıya gelsek pekala Türkçe konuşup anlaşabiliriz. Çünkü resmi yazışmalar ve edebiyat dışında çok yüksek bir edebiyat söz konusu değilse eğer bugünkü Türkçe'ye çok yakın bir Türkçe ile konuşuyordu o
0: Kesinlikle,
1: dönem
0: kesinlikle.
1: insanlar. Evet.
0: Hocam vaktim varsa şöyle bir şey. Birkaç padişahın ağzından dökülmüş. Mesela Osman Gazi oğlu Orhan'a nasıl konuşmuş?
1: Evet.
0: Osman Gazi şöyle diyor. Oğul Orhan, ben öldüğüm vakit beni Bursa'da şol gümüşlü kubbe altında koyasın. Sana demiyordun ama sana bir kimesne Tanrı Teala buyurmadığı sözler söylese sen ol sözü kim? Tanrı buyurmamıştır. Anı kabul itmeyesin. Ve eğer sen bilmezsen Tanrı Teala ilmini bilen kişiye sor. Nökerlerine, kullarına daim iyilik ve ihsan et ki senin ihsanın anların halinin tuzağıdır diyor.
1: Evet.
0: Vaktim varsa Timur'la Yıldırım Beyazıt konuşuyor.
1: Hocam vaktimiz
0: Tamam.
1: çok artık azaldı. O
0: Tamam.
1: yüzden sözünüzü kesmek istemediğim için başlamadan isterseniz
0: Tamam.
1: son cümlenizi alalım.
0: Tamam. Şöyle diyelim. Osmanlı döneminde yazı ve konuşma dili arasında bilimsel olarak açıklayabildiğimiz farklılıklar vardır. Osmanlı'nın konuştuğu dil Türkçedir.
1: Türkçedir.
0: Herkes siyasetini bir kenara bırakıp Osmanlı Türkçesini mutlaka öğrenerek o dönemi araştırmaya çalışsınlar. Çok teşekkür ediyorum.
1: Peki, biz teşekkür ederiz hocam. Sağ olun
0: Çok
1: verdiğiniz değerli
0: teşekkür ederim.
1: bilgiler için. Bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta karşınızda olmayı umuyoruz. Hoşça kalın.
2: Kültür Otağı, Söz Otağı.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün senaryosunu ünlü yazar John Steinbeck'in yazdığı, yönetmenliğini ise Elia Kazan'ın üstlendiği 1952 yapımı bir başyapıttan Viva Zapata filminden söz edeceğiz. Film, Meksika devriminin efsanevi lideri Emiliano Zapata'nın hayatını anlatır. Hikayemiz, Meksika'daki yoksul köylülerinin topraklarının ellerinden alınmasıyla başlar. Okuma yazması olmayan ama adalet duygusu çok güçlü bir köylü olan Emiliano Zapata, halkının haklarını savunmak için harekete geçer. Marlon Brando'nun unutulmaz oyunculuğuyla hayat verdiği Zapata, dış düşmanlara, paraya ve yozlaştırıcı güçlerin tümüne karşı topyekün bir savaşa girişmiştir. Zapata için asıl mesele kendisinden çok Meksika halkının geleceğidir. Film, gücün insanı nasıl değiştirebileceğini ve gerçek bir inancın asla teslim alınamayacağını üstüne basa basa anlatır. Marlon Brando'nun vahşi ama bir o kadar da ağırbaşlı duruşuna Zapata'nın kardeşi rolüyle Oscar kazanan Anthony Quinn eşlik eder. Yönetmen Elia Kazan ise Meksikalı köylülerin o gergin bekleyişlerini siyah-beyaz çekimlerin dramatik gücüyle perdeye taşır. Zapata'nın beyaz atı ise köylülerin henüz lekelenmemiş saflığının da sembolü olarak hafızalara kazınır. Viva Zapata'nın hikayesi adeta özgürlüğe ve toprağa duyulan tutkunun manifestosudur. Zapata'nın ölümüyle biten trajik son ise aslında bir efsanenin doğuşudur. Çünkü Viva Zapata öldüğünde bile Meksikalı köylüler onun hala dağlarda beyaz atıyla dolaşmaya devam ettiğine inanır. Bu film aynı zamanda toprağı elleriyle işleyen onurlu Meksikalı köylülerin de hikayesidir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Bir dakika. Ülkemizde obruk oluşumunun en yoğun olduğu bölge Konya Ovası ve çevresidir. Bölgenin yeraltı yapısında yoğun olarak bulunan kireç taşı kayaçları yeraltı sularının aşındırmasıyla erir. Bu erime sonucunda yer altında mağara benzeri büyük boşluklar meydana gelir. Yeraltı boşluklarının üzerindeki tabakanın ağırlaşıp çökmesiyle derinliği yüzlerce metreyi bulan obruk adını verdiğimiz çukurlar oluşur. Son yıllarda artan yeni obruk oluşumlarının sadece doğal koşullardan değil, insanların yeraltı sularını aşırı ve yanlış kullanmasından da kaynaklandığı düşünülmektedir. Konya Ovası ve çevresindeki en ilgi çekici obruklardan bazıları Kızören, Çıralı, Meyil, Gökyüyük, Apa Saraycık ve Karayin obruklarıdır. Ayrıca Mersin'de binlerce yıl önce oluşmuş Kanlı Divane, Cennet ve Cehennem obrukları da oldukça etkileyicidir.
3: Bir dakika.
4: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta

0: yönleri belirgin bir yer tutar. Bu yönüyle metinleri yalnızca dramatik bir yapı kurmakla kalmaz, aynı zamanda düşünsel bir tartışma alanı da açar. Gülten Akın'ın oyunları genellikle geleneksel dramatik kalıplara bütünüyle bağlı kalmaz. Yer yer şiirden beslenen çağrışıma dayalı anlatımın, yer yerde gündelik konuşma dilinin iç içe geçtiği bir yapı kurulur. Bu durum sahnede hem ritmik hem de duygusal açıdan katmanlı bir etki yaratır. Karakterler çoğu zaman bireysel hikayelerin ötesine geçerek toplumsal temsiller üstlenir ve diyaloglar aracılığıyla dönemin sorunları görünür kılınır. Yazarın tiyatro metinleri geniş kitlelere ulaşan sürekli bir sahneleme geleneği oluşturmaz. Ancak belirli dönemlerde genellikle amatör topluluklar tarafından sahneye taşınır. Bu sahnelemelerde metinlerin dili ve temaları öne çıkar. Dekor ve sahneleme anlayışı çoğunlukla yalın, sade tutulur. Eleştirel değerlendirmelerde Gülten Akın'ın tiyatro metinlerinin şiirle kurduğu yakın ilişkiye de sıkça vurgu yapılır. 2015 yılında aramızdan ayrılan Gülten Akın'ın insanın iç dünyasındaki kırılmalarını, toplumsal baskıları ve değişim arayışlarını sahneye taşıyarak tiyatro metnini yalnızca bir temsil aracı değil, aynı zamanda düşünsel bir ifade alanı olarak kurması, Gülten Akın'ın edebi gücünü şiir dışında da çok etkili kullandığının bir başka göstergesidir. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Saz eserleri dinleyeceksiniz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Havva Emer Yağ ile önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin çığır açan teknolojilere imza attığını ve yapay zekada lider konuma ulaşacağını söyledi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, olağan kurultay sürecinin başlatıldığını açıkladı. Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir güzellik merkezinde yaşanan silahlı kavgada bir polis memuru şehit oldu. Ankara Etimeskut'taki havalimanı yenilenen yüzüyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yarın hizmete açılıyor. Washington

0: itibaren hattında anlaşma bilmecesi sürüyor. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıkları aktardık, ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin çığır açan teknolojilere imza attığını ve yapay zekada lider konuma ulaşacağını söyledi. Erdoğan, yapay zeka eylem planını açıkladı.
1: Üniversitelerimiz, araştırma merkezlerimiz, bilim ve teknoloji üslerimiz, dünyada çığır açan ve ses getiren işlere imza atıyor. Önceden dışa bağımlı olduğumuz teknolojileri artık kendimiz üretiyoruz. Türkiye'yi yapay zeka teknolojilerinde lider ülkeler sınıfına taşıyacak yeni eylem planımızın şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Eylem planımız: fark et, istifade et, üret ve yönet olmak üzere 4 temel eksen ve her eksende birbirini tamamlayan 4 eylem üzerine inşa edildi. Ulusal Yapay Zeka Okur Yazarlığı programını başlatacağız. 81 ilimizde hayata geçireceğimiz yapay zeka okur yazarlığı atölyeleriyle 2 yılda 5 milyon vatandaşımıza eğitim vereceğiz. 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştireceğiz. Veriye erişimi kolaylaştırarak araştırmacılarımızın, girişimcilerimizin ve kamu kurumlarımızın veriyi değere dönüştürme sürecini hızlandıracağız.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin yapay zeka alanında kendi altyapısını üreten, verisini koruyan ve teknolojiyi kamu yararına kullanan öncü bir model geliştirdiğini söyledi. Duran, kamu hizmetlerinde verimliliği artıran ve veri güvenliğini esas alan kapsamlı bir dijital dönüşüm sürecinin hayata geçirildiğini belirtti. Burhanettin Duran, kurulan bağımsız yapay zeka altyapısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin veri merkezi kapasitesini 1 gigawata çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Kamu ve özel sektör yatırımlarıyla ekonomide 1 trilyon liranın üzerinde bir değer ortaya çıkaracaklarını belirtti. Bakan Kacır, İstanbul'da işte yapay zeka mezuniyet töreninde konuştu. Türkiye'nin dijital merkez ülke olmasını sağlayacak adımlar atacağız dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, olağan kurultay sürecinin başlatıldığını açıkladı. CHP'de özellikle, düzeltiyorum, öncelikle kongre sürecinin yürütülmesinde çalışacak isimler belirlenecek. Ardından takvim hazırlanacak. Takvime göre üye çizelgeleri askıya çıkarılacak. İtirazların alınması ve oy kullanacakların belirlenmesinin ardından kesin üye listeleri oluşturulacak. Parti üyeleri mahalle ve seçim çevresi bazında oy kullanarak ilçe kongresi delegelerini seçecek. Seçilen delegeler CHP'nin ilçe yönetimlerini belirlemek üzere kongrelerde oy kullanacak. İlçe kongrelerinde, il kongrelerinde oy kullanacak kişiler de kesinleşecek. 81 ildeki kongrelerde CHP'nin yeni il başkanları ve yönetim kurulları oluşturulacak. Büyük kurultay delegeleri seçilecek. Kurultayın yapılabilmesi içinse Yargıtay kararı beklenecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Bakan Çiftçi, şehitlerimizin aziz hatırasını, milletimizin duasını ve devletimizin emanetini 187 yıldır onurla taşıyan jandarma teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum dedi. Bakan Çiftçi, yaptığı paylaşımda jandarma personelinin görüntülerine yer verdi. Şanlı mazisinden aldığı güçle jandarmamız, ülkemizin dört bir yanında devletimizin vakarını, adaletini ve kudretini temsil etmeye devam etmektedir dedi. Bakan Çiftçi, jandarmanın terörle mücadelede sarsılmaz bir irade ve vatandaşın zor zamanında yanında duran güven kapısı olduğunu vurguladı. Jandarma personelinin devlet-millet bağının en güçlü temsilcileri arasında yer aldığını ifade etti. Rabbim devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar, jandarmamızı da daima güçlü ve muzaffer eylesin ifadesini kullandı. Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir güzellik merkezinde yaşanan silahlı kavgada bir polis memuru şehit oldu. Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Tayfun Baş,

0: Kadın Acil Destek Uygulaması KADES'ten gelen ihbar üzerine olay yerine gitti. Şüpheli kişinin ateş açması sonucu yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polis memuru Tayfun Baş için ilk tören görev yaptığı Muğla Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlendi. Şehidin naaşı Muğla'daki törenin ardından Denizli'ye uğurlandı. Şehidimiz ikindi namazının ardından Denizli Merkez Asri Mezarlık Şehitliğine defnedilecek. 32 yaşındaki şehit Tayfun Baş'ın eşi de polisti. Çiftin 15 gün önce ikinci çocuklarının dünyaya geldiği öğrenildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehit polis memuru Tayfun Baş için başsağlığı mesajı yayınladı. Ankara Etimesgut'taki havalimanı yenilenen yüzüyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yarın hizmete açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, gelecek ay yapılacak NATO zirvesinde de kullanılacak havalimanının yeni adını Ankara olarak duyurdu. 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesinde dünya liderlerinin karşılanacağı Etimesgut'taki askeri havalimanında yenileme çalışmaları 8 aydır sürüyordu. Kapsamlı modernizasyondan geçen havalimanına geniş gövdeli uçakların emniyetle iniş ve kalkış yapabilmesi için pist uzunluğu 3000 metreye, pist genişliği ise 60 metreye çıkarıldı. 160 bin metrekarelik apron alanıyla yaklaşık 44 uçağın eş zamanlı olarak park edebileceği kapasiteye ulaşıldı. Havalimanına ayrıca 4800 metrekare kapalı alana sahip devlet konuk evi ile 310 araçlık açık otopark da kazandırıldı. Meteoroloji yurdun birçok bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji 17 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Amasya, Çorum, Erzurum ve Kayseri'nin aralarında bulunduğu illerde ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi. Hava sıcaklığının ise batı bölgelerde 3 ila 5 derece artması, doğu kesimlerde ise 5 ila 7 derece düşmesi bekleniyor. Washington-Tahran hattında anlaşma bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'la anlaşma için bugünü işaret ediyor. Başkan Donald Trump anlaşma imzalandığında Hürmüz Boğazı'nın herkese açılacağını söyledi. Sürecin hızlı ve sorunsuz şekilde sonuçlanacağını umduğunu vurgulayan Trump, aksi halde elimizde son bir çözüm yolu daha var ifadesini kullandı. Pakistan'dan gelen açıklamalarda tarafların bir anlaşmaya yakın olduğu yönünde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, tarihi anlaşmanın kalıcı barışın temelini oluşturacağına inanıyoruz açıklaması yaptı. Anlaşmanın dijital ortamda imzalanacağını da duyurdu. Katarlı bir heyetin anlaşmaya ilişkin arabuluculuk için gittiği Tahran'dan gelen açıklamalarsa daha temkinli. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, karşı tarafın tutarsız ve değişken tutumu nedeniyle bu süreç hakkında yapılacak her türlü değerlendirmede temkinli olmak zorundayız ifadesini kullandı. Mutabakatın pazar günü imzalanmasının zor olduğunu, ancak önümüzdeki günlerde imzalanma ihtimalinin de göz ardı edilemeyeceğini belirtti. İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası ve Puglia bölgesinde çıkan orman yangınları korkuttu. Sicilya Adası'ndaki Trapani kenti yakınlarında makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalede bulundu. Puglia'daki yangın yerleşim yerlerini tehdit etti. Bazı kamp alanları ve tatil köyleri tedbir maksatlı boşaltıldı. 500'den fazla kişi tahliye edildi. Dinlediğiniz haberlerin özeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin çığır açan teknolojilere imza attığını ve yapay zekada lider konuma ulaşacağını söyledi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, olağan kurultay sürecinin başlatıldığını açıkladı. Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir güzellik merkezinde yaşanan silahlı kavgada bir polis memuru şehit oldu. Ankara Etimesgut'taki havalimanı yenilenen yüzüyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yarın hizmete açılıyor. Washington-Tahran hattında anlaşma bilmecesi sürüyor. Spor. A milli futbol takımımız 24 yıl aradan sonra çıktığı ilk Dünya Kupası maçında beklediğini alamadı. Ay Yıldızlar Kanada'da oynanan D grubundaki karşılaşmasında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Maç sonrasında paylaşımda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, kaldırın başınızı, biz size inanıyoruz dedi. Milliler ikinci maçını cumartesi günü sabah saat 6'da Paraguay'la oynayacak. Dünya Kupası'nda oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlarsa şöyle: Katar 1, İsviçre 1, Brezilya 1, Fas 1, Haiti 0, İskoçya 1. Kupada bu akşam ve gece yarısı toplam 4 maç var. Saat 20 Almanya Curaçao, saat 23 Hollanda Japonya, saat 2 Fil Dişi Sahili Ekvador, saat 5 İsveç Tunus. Voleybol Milletler Ligi'nde filenin efeleri 3. maçında İtalya ile karşılaştı. Milliler son dünya şampiyonu karşısında maçtan 3-0 yenik ayrıldı. Filenin efeleri ilk haftanın son maçında bu akşam ev sahibi Kanada ile karşılaşacak. Mücadele 21.30'dan itibaren TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. 53 yıllık bekleyiş sona erdi. New York Knicks, San Antonio Spurs'u serinin 5. maçında mağlup ederek NBA şampiyonluğuna ulaştı. Tarihi gecenin başrolünde ise 45 sayıyla oynayan ve finaller MVP'si seçilen Jalen Brunson vardı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, Eskişehir hariç İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Sakarya, Uşak, Afyon, Karahisar ve Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Malatya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacak. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve Eskişehir 24, İstanbul, Konya ve Amasya 25, İzmir ve Siirt 30, Denizli, Edirne ve Mardin 29, Antalya ve Muğla 31, Adana 28, Hatay, Samsun, Bartın ve Bursa 26, Şanlıurfa 32, Diyarbakır 33, Van ve Trabzon 22, Kars 21, Erzurum 20 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Konya yolunun 28 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 19 ile 23. kilometreleri arasında yol çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 ana haber bültenini dinlediniz.
2: Gönülden notaya başlıyor.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Ankara Etimeskut'taki havalimanı yenilenen yüzüyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, gelecek ay yapılacak NATO zirvesinde de kullanılacak havalimanının yeni adını Ankara olarak duyurdu. TOKİ'nin açık satış kampanyası yarın başlıyor. Hafta başında 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa çıkarılacak. Kampanyada ikametgah, gelir, ön başvuru ve kura şartı aranmayacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 18 yaşını doldurmuş, kendisi veya eşinin üzerinde kayıtlı konut bulunmayan kişiler kampanyadan yararlanabilecek. Meteoroloji, yurdun birçok bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. 17 il için sarı kodlu uyarı verildi. Ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi. Rize'de Fırtına Deresi'nde kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarına katılan AFAD ekibinin botu kayaya çarparak devrildi. Kazada ağır yaralanan AFAD personeli Ömer Faruk Özkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir güzel

0: İzmirlik merkezinde yaşanan silahlı kavgada bir polis memuru şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi şehit polis memuru Tayfun Baş için başsağlığı mesajı paylaştı. İstanbul Sultan Gazi'de bariyerlere çarpan minibüs devrildi, 12 kişi yaralandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin veri merkezi kapasitesini 1 gigawata çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Kamu ve özel sektör yatırımlarıyla ekonomide 1 trilyon liranın üzerinde bir değer ortaya çıkaracaklarını belirtti. Türkiye'nin dijital merkez ülke olmasını sağlayacak adımlar atacağız dedi. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi açıkladı. Okullarda birinci dönem 14 Eylül'de başlayacak. Okul öncesi eğitimle ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için 7-11 Eylül tarihlerinde uyum eğitimleri düzenlenecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan Sağlık Bakanlığı'na emsal oluşturabilecek bir tavsiye kararı gönderildi. Kurum, mesai dışında alınan eğitimi fazla çalışma olarak kabul etti. Kararda personele ücret ya da izin verilmesi gerektiği belirtildi. Jandarma Teşkilatı 187. kuruluş yıl dönümünü gururla kutlarken vatandaşlar da minnettarlığını CİMER üzerinden gösterdi. 81 ilden gelen binlerce teşekkür mesajının ortak cümlesi aynıydı. Zor anımızda yanımızdaydılar. Sadece suçla mücadelede değil, karda, kışta ve hayatın en zorlu anlarında devletin şefkatli elini uzattılar. Washington-Tahran hattında anlaşma bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma için pazar gününü işaret ediyor. Ancak İran tarafı temkinli. Anlaşmaya ilişkin nihai kararın değerlendirildiğini açıklıyor. Katar'dan da bir heyet Tahran'a gitti. Arabulucular anlaşmaya son halini vermeye çalışıyor. İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası ve Puglia bölgesinde çıkan orman yangınları korkuttu. Sicilya Adası'ndaki Trapani kenti yakınlarında makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalede bulundu. Puglia'daki yangın yerleşim yerlerini tehdit etti. Bazı kamp alanları ve tatil köyleri tedbir maksatlı boşaltıldı. 500'den fazla kişi tahliye edildi. A milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ilk maçında Avustralya ile Kanada'nın Vancouver kentinde karşılaştı. A milliler Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Maç sonrasında paylaşımda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, "Kaldırın başınızı, biz size inanıyoruz." dedi. Haberleri dinlediniz.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinliyorsunuz.

Açıp da avucumu dinle beni demiştin. İçinden geldiğince olanı söylemiştin. İçinden geldiğince olanı söylemiştin.

0: gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı.
1: Hayat yoluma bakıp ne de uzunmuş dedin, bu yolda hep beraber yürümeyi diledin.
0: Seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi falcı.

diledim. Seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin sesi radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler sağdan yansıyor.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yaylı. Ankara Etimeskut'taki havalimanı yenilenen yüzüyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, gelecek ay yapılacak NATO zirvesinde de kullanılacak havalimanının yeni adını Ankara olarak duyurdu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye'ye yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye hakkında sömürge komiseri üslubuyla konuşması parlamento değerlerini istismardır dedi. TOKİ'nin açık satış kampanyası yarın başlıyor. Hafta başında 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa çıkarılacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 18 yaşını doldurmuş kendisi veya eşinin üzerinde kayıtlı konut bulunmayan kişiler kampanyadan yararlanabilecek. Meteoroloji, yurdun birçok bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. 22 il için sarı kodlu uyarı verildi. Ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi. Rize'de Fırtına Deresi'nde kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarına katılan AFAD ekibinin botu kayaya çarparak devrildi. Kazada ağır yaralanan AFAD personeli Ömer Faruk Özkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Bakan Çiftçi, şehitlerimizin aziz hatırasını, milletimizin duasını ve devletimizin emanetini 187 yıldır onurla taşıyan jandarma teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum dedi. Sağlık Bakanlığı, sağlık tesislerindeki hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini artırmak için denetimlerini sürdürüyor. 12 ilde eş zamanlı yürütülecek çalışmayla 92 hastane denetlenecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin veri merkezi kapasitesini 1 gigawata çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Kamu ve özel sektör yatırımlarıyla ekonomide 1 trilyon liranın üzerinde bir değer ortaya çıkaracaklarını belirtti. Türkiye'nin dijital merkez ülke olmasını sağlayacak adımlar atacağız dedi. Sakarya Üniversitesi Teknokent'te yerli yapay zeka çipi projesi yürütülüyor. Proje özellikle savunma sanayi için kritik öneme sahip. Tasarımı tamamlanan yerli yapay zeka çipi için 2027 yılında seri üretim hedefleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2020

2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi açıkladı. Okullarda birinci dönem 14 Eylül'de başlayacak. Okul öncesi eğitimle ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için 7-11 Eylül tarihlerinde uyum eğitimleri düzenlenecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Yeşilay'ın geleneksel bisiklet turu bu yıl 13. kez düzenlendi. Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan etkinlikte binlerce bisiklet tutkunu sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadele için pedal çevirdi. Washington-Tahran hattında anlaşma bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'la anlaşma için pazar gününü işaret ediyor ancak İran tarafı temkinli. Anlaşmaya ilişkin nihai kararın değerlendirildiğini açıklıyor. Katar'dan da bir heyet Tahran'a gitti. Arabulucular anlaşmaya son halini vermeye çalışıyor. İsviçre'de göç ve nüfus artışı tartışmaları referanduma taşındı. Seçmenler ülke nüfusunun 10 milyon kişiyle sınırlandırılmasını öngören teklifi onayladı. Uzmanlar referandumu İsviçre'nin Brexit'i olarak nitelendiriyor ancak ilk sonuçlar tartışmalı teklifin seçmenden yeterli destek görmediğini gösteriyor. İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası ve Puglia bölgesinde çıkan orman yangınları korkuttu. Bazı kamp alanları ve tatil köyleri tedbir maksatlı boşaltıldı. 500'den fazla kişi tahliye edildi. Haberleri dinlediniz.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Seni, sesini, gözlerinin rengini unutabilsem. Semra Karakuş'tan dinliyoruz.

kalmadı bende ne arzu ne gönül. Hicaz makamındaki bu güzel eseri Nevra Günay söylüyor.

Tuğçe Pala bir hüzzam makamı eserle geliyor karşınıza. Balkonda saatlerce düşündüm, seni andım.

Programımız Umut Akyürek'ten dinleyeceğiniz Kürdili Hicazkar makamındaki şarkıyla devam ediyor. Başka söz söylemem aşktan yana ben.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayımlanan programımız Yahya Geylan'dan dinleyeceğimiz bir şarkıyla devam ediyor. Mahzun gönül şad olacak mı sanıyorsun?

Emrah Yiğit, Nihavend makamı eserle geliyor mikrofona. Ahımı, hicranımı sakladım, gizli tuttum.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayımlanmakta olan Tatlı Notalar programı Furkan Yavuz'dan dinleyeceğiniz bir şarkıyla sona eriyor. Gel sen bize akşam yine mehtap görünsün.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yüksek.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

yoktu beyazıtım. İstersen gül şimdi bir gün anlarsın. Ben rüya görmeyi

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Pakistan'dan. Malik Abdülcabbar yollamış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Urduca masası çalışanlarına selam. Pakistan'ın Lahore şehrinde yaşıyorum. Türk dizilerinden Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ı çok seviyorum. Osmanlı tarihi, İslam tarihi içinde büyük bir öneme sahip. Bu nedenle Pakistanlılar kendi tarihleri kadar Osmanlı tarihine de çok düşkündürler. Birçok kişi dizileri bilgisayarlarına kopyalayarak izliyor. Aslında bu dizileri izleme oranı bilinenin de çok üzerindedir. İslam tarihinin böyle güzel bir şekilde anlatılmasından mutluyum. Ayrıca bu tür çalışmaların devamını bekliyoruz. Son olarak ricam, mümkünse bu tür dizilerin Urduca'ya da çevrilmesidir.

Chris Johnson mektubunu Amerika Birleşik Devletleri'nden yolluyor. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu, 69 yaşındayım ve 55 yıldır Kısa Dalga Radyo dinlemekteyim. Avrupa kanalları genellikle favorimdi ama hepsi kapandı. Sizlerin yayın yapması beni çok mutlu etti ve görüyorum ki Türkiye'nin Sesi Radyosu hala dinamik ve ayakta. Bundan sonra tek favorim sizlersiniz. Umarım İngilizce yayınlarınız Amerika'da hiç kesilmez ve hep devam eder. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babasının vefatı nedeniyle aileyi telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan, valinin annesi Heyfa Ağa ile yaptığı görüşmede taziye diledi ve Kerküklü Türkmenlere selamlarını gönderdi. Ankara Etimesgut'ta yenilenen havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, gelecek ay yapılacak NATO zirvesinde de kullanılacak havalimanının yeni adını Ankara olarak duyurdu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye'ye yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye hakkında sömürge komiseri üslubuyla konuşması parlamento değerlerini istismardır dedi. TOKİ'nin açık satış kampanyası yarın başlıyor. Hafta başında 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa çıkarılacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 18 yaşını doldurmuş, kendisi veya eşinin üzerinde kayıtlı konut bulunmayan kişiler kampanyadan yararlanabilecek. Meteoroloji, yurdun birçok bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. 22 il için sarı kodlu uyarı verildi. Ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi. İç Anadolu bölgesinde şiddetli yağış sele neden oldu. Kayseri, Yozgat, Karaman ve Kırşehir'de yağış nedeniyle ekili alanlar zarar gördü, yollar kapandı, dükkanlar su altında kaldı. Kırşehir'de bir kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Bakan Çiftçi, şehitlerimizin aziz hatırasını, milletimizin duasını ve devletimizin emanetini 187 yıldır onurla taşıyan jandarma teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Iraklı mevkidaşıyla telefonda görüştü. Ticaret hacminin yeniden 20 milyar doların üzerine çıkarılması konusu ele alındı. Bakan Bolat, son gelişmelerin Türkiye ile Irak arasındaki petrol boru hattının stratejik rolünü bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çektik dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'den Suudi Arabistan'a ulaşacak yeni demiryolu projesinin bölgedeki dengeleri değiştireceğini söyledi. Bakan Uraloğlu, küresel tedarik zincirine yeni bir alternatif olacak hattın 3-4 sene içinde işler hale getirilebileceğini kaydetti. Sağlık Bakanlığı, sağlık tesislerindeki hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini artırmak için denetimlerini sürdürüyor. 12 ilde eş zamanlı yürütülecek çalışmayla 92 hastane denetlenecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin veri merkezi kapasitesini 1 gigawata çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Kamu ve özel sektör yatırımlarıyla ekonomide 1 trilyon liranın üzerinde bir değer ortaya çıkaracaklarını belirtti. Sakarya Üniversitesi Teknokent'te yerli yapay zeka çipi projesi yürütülüyor. Proje özellikle savunma sanayi için kritik öneme sahip. Tasarımı tamamlanan yerli yapay zeka çipi için 2027 yılında seri üretim hedefleniyor. Yeşilay'ın geleneksel bisiklet turu bu yıl 13. kez düzenlendi. Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan etkinlikte binlerce bisiklet tutkunu sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadele için pedal çevirdi. Antalya sahillerinde yeni bir dönem başladı. Dumansız plaj uygulamasıyla dünyaca ünlü plajlarda sigara yasağı başladı. Uygulamayla sahiller hem kirlilikten kurtuluyor hem de halk sağlığı güvence altına alınıyor. Türk Kızılay yılın ilk 5 ayında 1.246.400 ünite kan bağışı alındığını açıkladı. Kan bağışında bulunanların %21'ini 18-24 yaş aralığındaki gençler oluşturdu. Gözler Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki olası mutabakatta. ABD anlaşma bugün imzalanabilir dedi. Başkan Donald Trump anlaşma imzalandığında Hürmüz Boğazı'nın herkese açılacağını söyledi. İsviçre'de göç ve nüfus artışı tartışmaları referanduma taşındı. Seçmenler ülke nüfusunun 10 milyon kişiyle sınırlandırılmasını öngören teklifi oyladı. Uzmanlar referandumu İsviçre'nin Brexit'i olarak nitelendiriyor ancak ilk sonuçlara göre tartışmalı teklif yeterli destek görmedi. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
3: Anılarda Kalanlar programını dinliyorsunuz.

Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim.

Gördük ki herkesin derdi yalnız kendine. Biz bir sırrı paylaşan iki ortak olmalıydık. Gördük ki herkesin derdi yalnız.

paylaşan iki ortak olmalıydı. Kendi yaralarımızı kendimiz sarmalıydı. Biz bir sırrı paylaşan iki ortak olmalıydı.

sor. Sensiz olmuyor. Ah bu sevgilim, şimdi neredesin? Yalnızlık çok zor. Sensiz olmuyor.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 19 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babasının vefatı dolayısıyla aileyi telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Etimesgut'ta yenilenen havalimanını yarın hizmete açacak. TOKİ'nin açık satış kampanyası yarın başlıyor. Hafta başında 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa çıkarılacak. Yerli yapay zeka çipinin tasarımı tamamlandı. 2027 yılında seri üretime geçilecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma bugün imzalanabilir dedi. İsviçre'de göç ve nüfus artışı tartışmaları nedeniyle nüfusun 10 milyon kişiyle sınırlandırılmasını öngören teklif referanduma taşındı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babası Seman Kenan Ağa'nın vefatı dolayısıyla aileyi telefonla arayarak taziyelerini iletti. Görüşme, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu aracılığıyla gerçekleştirildi. Erdoğan, valinin annesi Heyfa Ağa'ya da başsağlığı dileyerek Kerkük'e ve bölgedeki Türkmenlere selamlarını gönderdi. Ankara Etimesgut'taki havalimanı yenilenen yüzüyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, gelecek ay yapılacak NATO zirvesinde de kullanılacak havalimanının yeni adını Ankara olarak duyurdu. 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesinde dünya liderlerinin karşılanacağı Etimesgut'taki askeri havalimanında yenileme çalışmaları 8 aydır sürüyordu. Kapsamlı modernizasyondan geçen havalimanına geniş gövdeli uçakların emniyetle iniş ve kalkış yapabilmesi için pist uzunluğu 3000 metreye, pist genişliği ise 60 metreye çıkarıldı. 160 bin metrekarelik apron alanıyla yaklaşık 44 uçağın eş zamanlı olarak park edebileceği kapasiteye ulaşıldı. Havalimanına ayrıca 4800 metrekare kapalı alana sahip devlet konuk eviyle 310 araçlık açık otopark da kazandırıldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye'ye yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye hakkında sömürge komiseri üslubuyla konuşması parlamento değerlerini istismardır dedi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Avrupa Parlamentosu'nun bu seviyesizliği ciddi bir şekilde ele alması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı bir tartışma konusu olamaz ifadesini kullandı. Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'na Gazze üzerinden eleştiride bulundu. Avrupa Parlamentosu, yaptırım araçlarını doğru ve saygın biçimde kullanmak istiyorsa, Siyonistlerin Gazze'deki soykırım suçlarını destekleyen Avrupalı siyasetçileri gündemine almalıdır, dedi. TOKİ'nin açık satış kampanyası yarın başlıyor. Hafta başında 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa çıkarılacak. Kampanyada ikametgah, gelir, ön başvuru ve kura şartı aranmayacak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 18 yaşını doldurmuş, kendisi veya eşinin üzerinde kayıtlı konut bulunmayan kişiler kampanyadan yararlanabilecek. Kampanyada vatandaşlar için 3 farklı ödeme seçeneği hazırlandı. İlk modele göre peşin alımlarda fiyat üzerinden %25 indirim yapılacak. İkinci seçenekte %50 peşinat bedeli ödendikten sonra %8 indirim ve 72 ay vade imkanı tanınacak. Üçüncü modelde ise %50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 12 ay sonra verilecek. Kalan bedel ise 60 ay vade ile ödenecek. Kampanyada Halk Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden yapılacak satışlar 17 Temmuz'a kadar devam edecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Bakan Çiftçi, şehitlerimizin aziz hatırasını, milletimizin duasını ve devletimizin emanetini 187 yıldır onurla taşıyan jandarma

Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum dedi. Muğla'da ihbar üzerine gittiği olay yerinde silahla vurulan polis memuru Tayfun Baş şehit oldu. Polis memuru Tayfun Baş'ın şehadetini İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurarak başsağlığı mesajı paylaştı. Şehit polis memuru Tayfun Baş için ilk tören görev yaptığı Muğla Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlendi. Kendisi gibi polis olan eşi Özlem Baş ve kızı da törendeydi. Çiftin 17 gün önce ikinci çocukları dünyaya gelmişti. Şehit Tayfun Baş'ın naaşı Muğla'daki törenin ardından Denizli'de toprağa verildi.

ve Suudi Arabistan arasında imzalanan demiryolu projesini değerlendirdi. Hicaz demiryolunun bölgedeki dengeleri değiştireceğini kaydetti. Demiryoluyla petrol taşımanın da mümkün olacağını söyledi. Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye içindeki demiryolu çalışmalarına dikkati çekerek, "Bölgemize hizmet edebilecek her altyapıyı %90'lar seviyesinde hazır hale getirdik," dedi. Küresel tedarik zincirine yeni bir alternatif olacak hattın 3-4 sene içinde hizmete girebileceğini belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin veri merkezi kapasitesini 1 gigawata çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Kamu ve özel sektör yatırımlarıyla ekonomide 1 trilyon liranın üzerinde bir değer ortaya çıkaracaklarını belirtti. Bakan Kacır, İstanbul'da İşte Yapay Zeka mezuniyet töreninde konuştu. Türkiye'nin dijital merkez ülke olmasını sağlayacak adımlar atacağız dedi. Yerli ve milli teknoloji ürünleri artıyor. Savunma sanayi için yeni soluk yerli yapay zeka çipi olacak. Sakarya Üniversitesi Teknokent'te çalışmalar sürüyor. Proje COSGAP ve TÜBİTAK desteğiyle yürütülüyor. Yerli çip, yapay zeka uygulamalarının bulut bağlantısına ihtiyaç duymadan cihaz üzerinde çalışmasını sağlayacak. Çipin İHA'lar, otonom sistemler ve görüntü işleme teknolojilerinde kullanılması planlanıyor. Yerli yapay zeka çipleri, otonom araçlar ve endüstri 4.0 uygulamalarını da kolaylaştıracak. Çipin tasarımı tamamlandı, 2027 yılında seri üretime geçilmesi hedefleniyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, sanal dünyada güvenlik mücadelesi yürütüyor. Türkiye'de geçen yıl 100 binden fazla zararlı bağlantı tespit edildi, muhtemel siber saldırılar önlendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu çatısı altındaki merkeze bağlı 8.393 uzman görev yapıyor. Kimlik avı, yapay zeka destekli dolandırıcılık, fidye yazılımı saldırıları, veri sızıntısı ve hırsızlığı gibi saldırılara geçit verilmiyor. Türkiye genelinde görev yapan siber güvenlik uzmanları, olası saldırıların erken tespiti ve müdahalesinde aktif rol üstleniyor. Geçen yıl 6.805 siber güvenlik bildirimi ilgili kurum ve kuruluşlara iletildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Iraklı mevkidaşıyla telefonda görüştü. Ticaret hacminin yeniden 20 milyar doların üzerine çıkarılması konusu ele alındı. Bakan Bolat, son gelişmelerin Türkiye ile Irak arasındaki petrol boru hattının stratejik rolünü bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çektik dedi. Görüşmede kalkınma yolu projesi başta olmak üzere ulaştırma, lojistik, sanayi, gümrük gibi alanlardaki işbirliklerini ileri seviyeye taşımak konusunda mutabık kaldıklarını vurguladı. Sağlık Bakanlığı, sağlık tesislerindeki hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini artırmak için denetimlerini sürdürüyor. 12 ilde eş zamanlı yürütülecek çalışmayla 92 hastane denetlenecek. Acil servisler, poliklinikler, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, evde sağlık hizmetleri ve hasta hakları birimleri denetim programı kapsamında olacak. Bakanlığa bağlı 50 müfettiş 3 Temmuz'a kadar incelemelerde bulunacak. Genel teftiş programlarının 4. etabı da bu yıl diğer illerde sürecek. Denetimlerle sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi hedefleniyor. Sağlık Bakanlığı geçen yıl 19 ilde bulunan 204 kamu sağlık tesisini denetledi. 3.704 dijital denetim de yapıldı. Yeşilay'ın geleneksel bisiklet turu bu yıl 13. kez düzenlendi. Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan etkinlikte binlerce bisiklet tutkunu sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadele için pedal çevirdi. Antalya'da sahillerde sigara kullanımı yasaklandı. Yasak ilk etapta Konyaaltı, Lara, Kaputaş, Belek ve Çamyuva plajlarını kapsıyor. COP31 kapsamında hayata geçirilen projede ekipler sahillerde kesintisiz mesai yapacak, yasak alanlarda sigara içenlere kabahatler kanunu çerçevesinde idari para cezası kesilecek. Türk Kızılay yılın ilk 5 ayında 1.246.000 ünite kan bağışı topladı. Bağışların 1.197.000'i düzenli bağışçılardan geldi. Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nde yapılan açıklamaya göre bağışçıların %21'ini 18-24 yaş arası gençler oluşturdu. Erkek bağışçılar %85, kadın bağışçılarsa %15 olarak kaydedildi. Ulusal kan temin sisteminin işlemesi için de projeler desteklendi. Biz İyilik Severiz projesi kapsamında 40.783 kişilik bağışçı havuzu oluşturuldu. Kızılay, gönüllü bağış kültürünü yaygınlaştırmak için eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Yılın ilk 5 ayında 2.197 eğitim faaliyeti düzenlendi. Bu faaliyetlerle 1.225.000 kişiye ulaşıldı.

0: Dünya piyasalarının gözü kulağı ABD ve İran arasındaki olası mutabakatta. ABD, anlaşma bugün imzalanabilir dedi. Başkan Donald Trump, anlaşma imzalandığında Hürmüz Boğazı'nın herkese açılacağını söyledi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de tarafların bir anlaşmaya yakın olduğunu ve anlaşmanın dijital ortamda imzalanacağını duyurdu. Katarlı bir heyetin anlaşmaya ilişkin arabuluculuk için gittiği Tahran'dan gelen açıklamalarsa daha temkinli. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, mutabakatın bugün imzalanmasının zor olduğunu ancak önümüzdeki günlerde imzalanma ihtimalinin de göz ardı edilemeyeceğini belirtti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin İsrail'e Lübnan'ın Dahiye bölgesini işgal etmesi için yeşil ışık yaktığını savundu. Kötü polis, iyi polis oyunu artık geçerliliğini yitirdi. Taahhütlerinizi yerine getirmeden müzakerelere devam etmekten söz edemezsiniz dedi. İngiliz haber ajansı Reuters'ın üst düzey bir İranlı yetkiliye dayandırdığı haberinde olası mutabakatın ayrıntıları da paylaşıldı. Buna göre İran nükleer silah üretmemeyi ve edinmemeyi kabul etti. İran'ın elindeki yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyum stoklarının seyreltilmesi konusunda da ilki anlaşmasına varıldı. Ayrıca ABD, İran'a yönelik petrol yaptırımlarını belirli bir süre için kaldıracak. İran'a yeni herhangi bir yaptırım uygulanmayacak. Washington yönetimi, İran'ın dondurulmuş varlıklarından 25 milyar dolarlık kaynağın serbest bırakılmasını da kabul etti. Anlaşma yürürlüğe girer girmez, İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden bütün ticari gemilere açacak. Karşılık olarak Amerika Birleşik Devletleri de deniz ablukasını kaldıracak. Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Filistin topraklarına ve Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Gazze'deki son saldırılarda biri çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Lübnan'ın başkenti Beyrut'la ülkenin güneyindeki saldırılardaysa 8 kişi can verdi. İsviçre'de göç ve nüfus artışı tartışmaları referanduma taşındı. Seçmenler ülke nüfusunun 10 milyon kişiyle sınırlandırılmasını öngören teklifi oyladı. Teklifin sağlık ve turizm başta olmak üzere birçok sektörde iş gücü açığını büyüteceği belirtiliyor. 2002'de 7 milyon 300 bin olan İsviçre nüfusu bugün 9 milyonu aşmış durumda. Ülkede yaşayan her 4 kişiden biri yabancı uyruklu. Uzmanlar referandumu İsviçre'nin Brexit'i olarak nitelendiriyor, ilk sonuçlarda teklifin halktan yeterli destek bulamadığını ortaya koyuyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük valisi Mehmet Seman Ağa'nın babasının vefatı dolayısıyla aileyi telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Etimeskut'ta yenilenen havalimanını yarın hizmete açacak. TOKİ'nin açık satış kampanyası yarın başlıyor. Hafta başında 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa çıkarılacak. Yerli yapay zeka çipinin tasarımı tamamlandı. 2027 yılında seri üretime geçilecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma bugün imzalanabilir dedi. İsviçre'de göç ve nüfus artışı tartışmaları nedeniyle nüfusun 10 milyon kişiyle sınırlandırılmasını öngören teklif referanduma taşındı. Spor. A milli futbol takımı FIFA 2026 Dünya Kupası D grubundaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya geldi. Ay Yıldızlılar ilk maçından 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Dünya Kupası'nda oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle. Katar 1, İsviçre 1, Brezilya 1, Fas 1 ve Haiti 0, İskoçya 1. Kupada bu akşam ve gece yarısı toplam 4 maç var. Saat 20'de Almanya Kuraçao, saat 23'te Hollanda, Japonya, saat 2'de Fil Dişi Sahili Ekvador, saat 5'te İsveç, Tunus karşılaşması oynanacak. Voleybol Milletler Ligi'nde Filenin Efeleri 3. maçında İtalya ile karşılaştı. Milliler son dünya şampiyonu karşısında maçtan 3-0 yenik ayrıldı. Filenin Efeleri ilk haftanın son maçında bu akşam ev sahibi Kanada ile karşılaşacak. Mücadele 21.30'dan itibaren TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. 53 yıllık bekleyiş sona erdi. New York Knicks, San Antonio Spurs'u serinin 5. maçında mağlup ederek NBA şampiyonluğuna ulaştı. Tarihi gecenin başrolünde ise 45 sayıyla oynayan ve finaller MVP'si seçilen Jalen Brunson vardı.
1: Hava durumu.
0: Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji 22 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Adana, Amasya, Çorum, Erzurum ve Kayseri'nin aralarında bulunduğu illerde ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Balıkesir, Düzce, Aksaray 12, İstanbul, İzmir, Mardin ve Şırnak 19, Kütahya, Kayseri, Yozgat, Niğde, Bayburt ve Bitlis 9, Kastamonu ve Ardahan 7 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 4 ile 5. kilometreleri arası trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak düzenleniyor. Çorum-Mecitözü yolunun 8 ile 10. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

İyi akşamlar kıymetli dinleyicilerimiz. Şifanın izinde programımıza hoş geldiniz. Bu güzel programın sizlere ulaşmasında emeği geçen başta program yapımcımız Gökmen Sarmaş'a, teknik ekipten Melih Demirezer arkadaşımıza ve program hazırlayan ben Doktor Mehmet Uçar hepinize saygılarımızı sunuyoruz. Evet, bugün yine önemli bir konuyu konuşacağız. Neden? Sosyal medyada, gazetelerde, televizyonlarda, eş dost sohbetlerinde şunu çok duymuşsunuzdur. PRP tedavisi. Ya nedir bu acaba PRP tedavisi? Bunu muhakkak merak etmişsinizdir. Biz son özellikle 20 yılda PRP tedavisini tıbbın birçok alanında kullanmaya başladık. Bu noktada PRP tedavisiyle ilgili olarak ortopedist arkadaşlar, dermatolog arkadaşlar, fizik tedavici arkadaşlar, birçok branştaki arkadaşlar PRP tedavisinin birçok farklı versiyonu danışanları ve hastaları için uygulamaya başladı. Nedir bu PRP? Bir defa kelime anlamı olarak tabii İngilizce kelimelerin kısaltılmışı plated, P'yi imgeler, trombosit demek. Rich, zengin demek. R harfi plazmada kanın şekil elemanları çıktıktan sonra geriye kalan kısım demek. Yani plated rich plasma, PRP. Türkçe karşılığı belki hani trombositten zengin plazma diyebiliriz. Ama artık isim olarak o kadar oturdu ki PRP diyerekten biz anlayacağız ki trombosit açısından zengin plazma anlamına gelecek. Burada peki ne yapılıyor? PRP nasıl, nereden, ne şekilde yapılıyor dediğimizde PRP kişinin kendi kanından ayrıştırılan, kanın şekilli elemanları çıkınca geriye kalan plazmanın özellikle bölgeye enjekte edilmesiyle uygulanan bir tedavi. Peki nasıl yapıyoruz? Kişinin damarına giriyoruz. Kişinin damarına girdikten sonra belli bir miktar kan alıyoruz. Bu belli miktar kanı daha sonra belli bir devirdeki santrifüj dediğimiz yani döndüren bir alete koyuyoruz. Döndürdükten sonra bu PRP yani trombositten zengin plazmayı bir şekilde enjektörle o tüpten alıyoruz. Ve artık bizim elimizde kan yok. Ne var? İçerisinde sadece trombositten zengin plazma var. İşte bu PRP'yi biz enjektörle güzelce aldıktan sonra türlü endikasyonlarda, türlü şikayetlerde kullanmaya başlıyoruz. Yani aslında vücudun kendi materyalleriyle, kendi hücreleriyle vücudu biz kendimiz tedavi etmeye çalışıyoruz. Burada tabii elde edilen plazma trombositler bakımından çok zengin bir plazma. Peki neden özellikle trombositleri seçiyoruz? Çünkü trombositlerin içerisinde granüller dediğimiz özel granüller var. İşte alfa, beta gibi. Ve bu granüllerin içerisinde insan vücuduna yararlı çok fazla faktörler var. O kadar önemli büyüme faktörleri var ki işte biz bunları aslında kanın içerisinden çekip alıyoruz. PRP tedavisiyle kişinin kendi kanıyla vücudundaki bazı hastalıkları iyileştirmek ve cilt gençleştirmek mümkün. İlaç yerine kişinin kendi kanının kullanıldığı PRP tedavisinde özellikle çevresel ve genetik faktörlerle birlikte yavaşlayan hücre yenilenmesinin önüne geçilir. PRP tedavisi günümüzde saç dökülmesinden cilt gençleştirmeye, ağrı tedavisinden ortopedik pek çok hastalığın tedavisinde kullanılır. Peki bunun biraz açalım mı? PRP tedavisi yani trombositlerden zengin plazma tedavisi en çok hangi hastalıklarda kullanılır dediğimizde trombosit adı verilen hücrelerin başrolü oynadığı bu PRP tedavisi tıbbın pek çok branşında kullanım alanı bulmuştur. PRP günümüzde şeker ve varise bağlı iyileşmeyen bacak yaralarında, tendon yaralanmalarında, tenişi dirseği gibi tendinitlerde, diş implantlarından sonra yara iyileşmesi sürecini hızlandırmak için de kullanılmaktadır. Yaş ve çevresel faktörler nedeniyle yaşlanan deride gözle görülebilen birçok değişiklik olur.

yerinin elastikiyeti azalır. Kırışıklıklar artar ve deride sarkmalar meydana gelir. Tüm bunlardan derideki kolajen, elastin liflerdeki azalma ve yapılardaki bozulmalar sorumludur. Anti-aging amaçlı PRP tedavisi ile trombositlerin içerdiği büyüme faktörleri sayesinde derideki kolajen ve elastin lifleri yapımının arttırılması hedeflenir. PRP tedavisi yani işlemi sayesinde ortalama 2 ila 4 hafta aralıklarla yapılan 3-4 seanslık uygulama ile vücuda herhangi bir yabancı madde ve ilaç vermeden tamamen doğal bir gençleşme sağlanır. PRP yaptıranlar ilk seanslardan itibaren öncelikle cildin kuru ve mat görünümünde düzelme olduğunu fark ederler. Takip eden uygulamalar ile PRP yaptıranlarda kırışıklıklarda hafifleme, cildin elastikiyetinde artma gözlenir. PRP ile biz ne amaçlıyoruz? Deriye esneklik ve parlaklık kazandırmak. PRP ile mümkün. Çünkü trombositlerin içerisindeki bu granülerden salınan çeşitli faktörler hem damarlanmayı arttırıyor, hem derinin epitel tabakasını kuvvetlendiriyor, hem büyüme faktörleri sayesinde genç hücreler daha fazla oluyor. O sebepten dolayı da deriye esneklik ve parlaklık kazandırır. Bir ikincisi saç dökülmesini önler ve saçları güçlendirir. Gerçekten PRP tedavisi türlü nedenlerle saç dökülmesi görülen bayanlarda ve erkeklerde düzenli olarak uygulandığında biz PRP tedavisinden sonuçlar alıyoruz. PRP tedavisini bu santrifüje edilen kandan ilgili kısmı çıkartıp enjektörler yardımıyla ne yapıyoruz? Saçlı deriye güzelce cilt altına yerleştiriyoruz. Ve buradaki hem ciltteki yaralanmalar yani iğnenin açtığı yaralanmalar bir şekilde cilde aslında yeni yeni tazelik kazandırıyor. Hem de bizim cilt altına verdiğimiz bu trombositten zengin olan plazmanın içerisindeki o türlü faktörler saç köklerini, saç foliküllerini besliyor. O sebepten dolayı da PRP işlemi saç dökülmesini önlemek ve güçlendirmek adına çok anlamlı. Bir diğeri kırışıklıkları ve çöküntüleri önlemek. PRP tedavisini cilt için cildin hemen altına uyguladığınızda kırışıklıkları ve çöküntüleri önler. Bir diğeri yara, çatlak ve deri hasarında deriyi yeniden yapılandırmak. Evet, yara, çatlak ve deri hasarında deri PRP sayesinde yeniden yapılandırılır. Çok önemli. Bir diğer yararı PRP'nin lazer gibi işlemler sonrasında derinin hızla yapılanmasını sağlar. Bir diğeri medikal estetikte yüz, el ve kollar, bacak içleri, boyun ve dekolte gibi bölgelerde kullanılır. Yine PRP aşil tendonu kopmasına ameliyatsız çözüm getirebilir. Ağrılar için de PRP yöntemi kullanılabilir. PRP uygulamalarının birçoğu biyoteknoloji firması tarafından üretilmiş uygulama kitleri aracıyla hekimler tarafından yapılmaktadır. Peki PRP anlattık ama hızlıca bu sefer biraz detay verelim. PRP nasıl uygulanır? PRP işlemi doktorlar tarafından uygulanması gereken bir tedavi yöntemidir. Öncelikle hastadan alınan kan steril şartlarda özel bir tüpün içerisine konulur. Sonrasında kan içinde jel bulunan tüpe yerleştirilir. Santrifüje konulan tüpteki kanın içindeki maddeler 5-8 dakika kadar döndürülür ve kan içindeki şekerli elemanlar ayrıştırılır. Kanın trombositlerden ve büyüme faktörlerinden zengin plazma kısmı ayrılmış olur. Elde edilen karışım enjeksiyon yöntemiyle ilgili alana uygulanır. PRP 2 ila 4 hafta aralıklarla ortalama 3-4 seans kişinin ihtiyacına göre mezoterapi dediğimiz yani çeşitli büyüme faktörleri içeren sıvılarla, ampullerle, flakonlarla kombin edilerek uygulanabilir.

PRP kürü tamamlandıktan sonra yılda bir iki kez enjeksiyonlarla işlemin devamı sağlanabilir. Genellikle PRP ile ilgili çok fazla merak edilen soru vardır. İşte bunlardan bir tanesi PRP ile saç tedavisi nasıl gerçekleşir? Günlük 100-150 tel saç dökülmesi normal kabul edilmektedir. Bundan fazla olursa saç dökülmesi ciddiye alınmalıdır. PRP saç tedavisinde de başarılı sonuçlar elde edilmesini mutlak sağlar. Özellikle saç dökülmesinde hastaların oldukça etkin sonuçlar aldığı muhakkak araştırmalarla da sabitlenmiştir. PRP işlemi sırasında hastanın kendi kanı alınıp bir dediğim gibi aletten geçirilir. Burada trombosit denilen kökleri besleyecek, gelişimini sağlayacak olan kısım ayrılır ve dökülen bölgeye enjekte edilir. Saç dökülen bölgeye. Bu yöntem özellikle genetik dökülmelerde çok çok etkilidir. Saç mezoterapisi de yine genetik dökülmesi olanlara PRP ile kombine edilebilir. Saç için yapılan PRP uygulamasında önce hastanın venöz kanından 10 cc yani yaklaşık bir çay bardağının 1 bölü 10'u kadar kan alınır. Santrifüj edilen kan beyaz ve kırmızı kan olarak iki kısma ayrılır. Kırmızı kanda akü var, trombosit pıhtılaşma faktörleri gibi trombosit büyüme faktörleri bulunur. Kırmızı kan özel bir işleme tabi tutulduktan sonra seyrelmiş bölgeye napaj yöntemiyle enjekte edilir. Bu uygulamanın temelinde dokun yenilenmesi vardır. PRP ile saç tedavisi 30 dakika kadar sürerken uygulama sırasında acı olmaz. PRP sonrasında da herhangi bir iz kalmamakta ve kişi hemen rutin hayatına devam edebilmektedir. Peki PRP ile saç tedavisi ne kadar sürer? PRP ile saç tedavisi ortalama 15 günde bir, en fazla 30 dakika uygulanır ve genellikle 3-4 ay sürer. Sonrasında her yıl bir defa uygulanması yeterli olacaktır. Bu yöntemin en önemli avantajı özel plazmanın hastanın kendi kanından elde edilmiş olması ve alerji riski taşımamasıdır. Peki PRP ile cilt gençleştirme nasıl uygulanır? Cilt yaşlanması tıpkı yaralanma sürecinde olduğu gibi bazı özelliklerini kaybetmesinden kaynaklanır cildin. Cilt gençleştirme yöntemlerinde de yarayı iyileştirirken uygulanan çeşitli yöntemler mutlak taklit edilir. Ciltteki hasarı en etkili, en hızlı ve en doğal biçimde onarabilecek olan yapı yine derinin ait olduğu bütünün bir parçasıdır. Bu nedenle PRP damarlarımızda dolaşan bu sihirli gücü harekete geçiren bir yöntem olarak gelişmiştir. PRP ile cilt gençleştirme çoğunlukla yüz, boyun, hemen göğüs kısmı, buna tıpta biz dekolte deriz, eller, bacak içleri, kollar gibi vücudu çeşitli bölümler için düşünebilir. Özellikle lazer ve peeling gibi uygulamalardan hemen sonra derinin hızla yapılanmasını sağlamak mümkün olur. Ultraviyole ışınlara maruz kalmış ciltlerde kırışıklıkların, lekelerin ve çöküntülerin giderilmesi PRP sayesinde sağlanabilir. Esneklik ve parlaklığın cilde yeniden kazandırılması PRP ile cilt gençleştirmenin en önemli sonuçlarından biridir. Ayrıca vücuttaki iyileşmesi uzun sürer yaraların iyileştirilmesi, çatlak gibi deri niteliğinin zarar gördüğü durumlarda PRP ile kontrol altına alınabilir. Peki PRP ile cilt gençleştirme yöntemi kaç seans sürer? Kişinin kendi kanının yine kendi vücuduna enjekte edilmesiyle gençleşmeyi sağlayan PRP ortalama 2-4 hafta aralıkları ile 3-4 seans sürülebilir. PRP yönteminin en belirgin özelliği vücuda herhangi bir yabancı madde ve ilaç vermeden tamamen doğal bir gençleşme olmasıdır. PRP sayesinde ilk seanslardan itibaren öncelikle ciltteki kuru ve mat görünüm azalır.
arıdan da kırışıklıklarda hafifleme, cildin elastikiyetinde artma muhakkak gözlenir. PRP sadece yaşlanma belirtilerini hafifletmeye yaramaz. Aynı zamanda yaşlanma sürecini de yavaşlatarak adeta gençlik aşısı etkisi gösterir. Bu nedenle yaşlanma belirtilerini beklemeden yaşlanma sürecini yavaşlatmak isteyen her yetişkinin başvurabileceği bir tıbbi yöntemdir. Peki PRP'nin ciltteki bu etkisi ne kadar sürer? PRP sonrasında ciltte ortaya çıkan parlak ve sağlıklı cilt görünümü bir süre sonra takdir edersiniz hafifleyebilir. Bu nedenle ek cilt iyileştirici, gençleştirici uygulamalar ile takviye mutlak yapılmalıdır. 3 veya 4 küllük PRP uygulamasından sonra kürleri her 10-12 ayda bir tekrar etmek isteyen gençleşme etkisini neredeyse kalıcı hale getirir. Peki PRP'yi ağrı tedavisinde kullanabilir miyiz? PRP yani trombositlerden zengin plazma kişinin kendi kanından alınan örneğin belirli işlemlerden geçirilerek protein ve büyüme faktörleri açısından zenginleştirilmiş halidir dedik. Büyüme faktörleri ve proteinler iltihabi süreci ve ağrıyı azaltıp dokunun iyileşmesine yardımcı olan maddelerdir. PRP tedavileriyle kas iskelet sistemi ayarlanmalarında inflamatuar hastalıklarda başarılı sonuçlar alınabilmektedir. Omuz ağrıları, ön çapraz bağ yaralanmaları, eklem kireçlenmeleri, ayak bileği burkulmalarının tedavisinde PRP'den mutlak şekilde yararlanılabilir. PRP tedavisi kullanılan hastanın kendi kanından alınan numuneden ayrıştırılarak elde edilen sıvı serum olarak ağrılı ve hassas bölgeye uygulanmaktadır. Proteinler ve büyüme faktörleri sessiz lokal kök hücreleri aktive ettiğinden plazmasızı doğal bir ilaç gibi etki göstererek yaralanmanın ve zedelenmenin olduğu tendon kıkırdak gibi yapıların iyileşmesini hızlandırır. Peki PRP'nin ağrı tedavisi en çok kullanıldığı alanlar nelerdir? Disk kireçlenmesi, kalça eklem kireçlenmesi, omuz ağrıları, tençe dirseği, golfçi dirseği yani tendinitler, ön çapraz bağ yaralanmaları, diz omuz yaralanmaları, ayak bileği burkulmaları, topuk dikeni, kulunç ağrısı olarak bilinen kas gerginliklerin tedavisi. PRP'nin yan etkisi var mıdır? PRP tedavisi uygulandığı alanda enjeksiyonun batım yaptığı yerlerde ufak şişlikler, ağrı ve morarma olabilir. Enfeksiyona yol açmamak için tedavinin yapıldığı bölgenin steril olmasına özen gösterilmesi gerekir. Ancak bu yan etkiler çok sık görülmez. Hastanın kendi hücreleri olduğu için herhangi bir istenmeyen etkiye neden olmaz. Kan sulandırıcı ilaç kullananlar, kanser öyküsü bulunanlar, çeşitli kan hastalıklarına sahip olanlar, PRP yapılacak bölgede enfeksiyon ya da iltihabı olanlar, hamile ve emziren kadınların PRP yaptırılması uygun değildir. Yaptırmamalıdırlar. Yasaktır. PRP tedavi sonrasında ilk gün banyo yapılmaması ve güneşten korunmak da muhakkak tavsiye edilir. PRP ile dizlerde varsa kireçlenme iyi gelir mi diye çok soru geliyor. Evet, PRP dizlerdeki kireçlenmede çok etkilidir. Diz kıkırdağı, yaş, travma ve çeşitli nedenlerle yıpranmaktadır. Bu yıpranma iltihabi bir süreci başlatır. İltihaba neden olan etmenler diz ekleminde ağrı ve şişliklere neden olarak kıkırdak aşımını hızlandırarak kireçlenmeye yol açmaktadır. PRP ile dize uygulanan protein ve büyüme faktörleri bu iltihabı süreci azaltarak kıkırdak yıkımının önüne geçer. PRP uygulamaları hastanın konforunu da arttırmaktadır. Bu çok önemli. PRP tedavisinde biz dize uygulamalar yaparız. Nasıl yaparız? Kan aldıktan sonra, santrifüje tabi tuttuktan sonra, bu trombositten zengin olan kısmı enjektörle aldıktan sonra, özellikle kişinin dizini normalde sedyeye oturur ve ayaklarını sarkıtır. Bu bizim dizin gözleri dediğimiz sağda ve solda, altta ve yukarıda ikişer tane olmak üzere dört tane.

Yani oradaki diz eklemine girilebilen yerler vardır. Buraya steril bir ortamda girerekten ilgili trombositten zengin plazmayı buraya enjekte ederiz. Enjekte ettikten sonra oradaki malum diz eklemini hareket ettiririz ki plazma iyice oraya yerleşsin. Sonrasında da kişi buraya asla buz koymamalı, ağrı kesici kullanmamalı diye tavsiye ederiz. Akşamleyin uygulamadan sonra tatlı, hafif, çok kısa yürüyüş yapmasını da öneririz. Tekrar söylüyorum, buz koymasın, ağrı kesici almasın diyerekten söyleriz. Bu noktada diz eklemine PRP uygulaması gerçekten kişinin ağrılarını, kireçlenmesini ciddi oranda azaltır. Son zamanlarda tüp bebek tedavisinde de PRP etkili. PRP hastanın kendi kanının özel bir araştırma sürecinden geçtikten sonra hazırlanan PRP sıvının her iki yumurtalık dokusuna ultrasonografi kılavuzluğunda enjekte edilmesi kadın doğumda son yıllarda çok sık uygulanmaktadır. Yumurtalık dokusunun cevabı genellikle uygulamanın ardından 3. ayda ortaya çıkmaya başlamaktadır. PRP tedavisi sonrasında umutsuz ya da yumurtalık cevabı son derece kötüleşmiş bazı hastalarda yumurta elde etmenin de ötesinde elhamdülillah gebelikler mümkün olabilmekte. PRP yöntemi artık diyoruz ki tüp bebek tedavisi alanlarda istatistikler olarak da anlamlı bir başarı sağlama konusunda henüz çok yeterli bir veri bulunmamakla beraber ileriye dönük olarak da mutlak araştırılması gereken, ileriye dönük olarak da gerçekten çok etkili olabilme potansiyeli olan bir uygulama olarak bizim önümüze gelmekte. Evet kıymetli dinleyicilerim, bugün sizin de çok sık duyduğunuz PRP tedavisini konuşmaya gayret ettik. Bir sonraki hafta yine sizin merak ettiğiniz konularda ilgili programlar yapmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

bitmez ekmeyince, yarın gelmez gitmeyince. Ekin bitmez ekmeyince, yarın gelmez gitmeyince.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük valisi Mehmet Seman Ağa'nın babasının vefatı nedeniyle aileyi telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan, valinin annesi Heyfa Ağa ile yaptığı görüşmede taziye diledi ve Kerküklü Türkmenlere selamlarını gönderdi. Ankara Etimesgut'ta yenilenen havalimanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, gelecek ay yapılacak NATO zirvesinde de kullanılacak havalimanının yeni adını Ankara olarak duyurdu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye'ye yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye hakkında sömürge komiseri üslubuyla konuşması parlamento değerlerini istismardır dedi. TOKİ'nin açık satış kampanyası yarın başlıyor. Hafta başında 64 ilde yaklaşık 21 konut satışa çıkarılacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 18 yaşını doldurmuş, kendisi veya eşinin üzerinde kayıtlı konut bulunmayan kişiler kampanyadan yararlanabilecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Iraklı mevkidaşıyla telefonda görüştü. Ticaret hacminin yeniden 20 milyar doların üzerine çıkarılması konusu ele alındı. Bakan Bolat, son gelişmelerin Türkiye ile Irak arasındaki petrol boru hattının stratejik rolünü bir kez daha ortaya koyduğuna dikkat etti.

çektik dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'den Suudi Arabistan'a ulaşacak yeni demiryolu projesinin bölgedeki dengeleri değiştireceğini söyledi. Bakan Uraloğlu, küresel tedarik zincirine yeni bir alternatif olacak hattın 3-4 sene içinde işler hale getirilebileceğini kaydetti. Sağlık Bakanlığı, sağlık tesislerindeki hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini artırmak için denetimlerini sürdürüyor. 12 ilde eş zamanlı yürütülecek çalışmayla 92 hastane denetlenecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin veri merkezi kapasitesini 1 gigawata çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Kamu ve özel sektör yatırımlarıyla ekonomide 1 trilyon liranın üzerinde bir değer ortaya çıkaracaklarını belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, En Sosyal hesabından dezenformasyonla mücadele paylaşımında bulundu. Duran, içeriklerin çok hızlı yayıldığı bir zaman diliminde olunduğunu, bu hızın beraberinde büyük bir tehlikeyi de getirdiğini vurguladı. Yeşilay'ın geleneksel bisiklet turu bu yıl 13. kez düzenlendi. Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan etkinlikte binlerce bisiklet tutkunu sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadele için pedal çevirdi. Antalya sahillerinde yeni bir dönem başladı. Dumansız plaj uygulamasıyla dünyaca ünlü plajlarda sigara yasağı başladı. Uygulamayla sahiller hem kirlilikten kurtuluyor hem de halk sağlığı güvence altına alınıyor. Türk Kızılay, yılın ilk 5 ayında 1.246.400 ünite kan bağışı alındığını açıkladı. Kan bağışında bulunanların %21'ini 18-24 yaş aralığındaki gençler oluşturdu. Gözler Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki olası mutabakatta. ABD anlaşma bugün imzalanabilir dedi. Başkan Donald Trump da anlaşma imzalandığında Hürmüz Boğazı'nın herkese açılacağını söyledi. İsviçre'de göç ve nüfus artışı tartışmaları referanduma taşındı. Seçmenler ülke nüfusunun 10 milyon kişiyle sınırlandırılmasını öngören teklifi oyladı. Uzmanların İsviçre'nin Brexit'i olarak değerlendirdiği referandumdaki ilk sonuçlarda tartışmalı teklif yeterli destek görmedi. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Zümrüt'ün kalbine yolculuk. Yazan Esra Uğur Ağaoğlu, dramaturg Selma Fındıklı. Yöneten Erdal Küçükkömürcü. Yapımcı Engin Demiray. Efektör Hamit Çelik. Oynayan sanatçılar: Mansur Mert Tanık, Sadi Edip Tümerkan, Beybaba Selçuk Özdoğan, Dilşat Berrin Öney, Kör Simyacı Fikret Ergin, Silvan Bey'i Birinci Ses Sinan Pekinton, Vali Nihat Hakan Güney, Nigar Funda Mete, Amca Kervancı Bülent Türkmen, Gülhanım Kadın Ayşe Akınsal, Kör Simyacı'nın kızı Yaprak Atik Onat, Ulak İkinci Tellal Ali Hakan Beşen, Birinci Tellal Hakan Coşar.

0: Bu gerdanlık çok güzel. Ama bir taş eksik Mansur.
1: Eksik mi? Bulabildiğim en güzel taşlarla süsledim. İnce ince işledim Dilşad'ım.
0: Bir taş eksik. Ve eksik olan başka şeyler de var.
1: Neyin var senin?
0: Her gün seninle sadece bu hurma ağacının altında gizlice görüşebilmek. Ya da pazarda karşılaşacak mıyız diye beklemek. Kimse görmesin diye her an tedirgin olmak. Bu sevginin meşruluğu eksik.
1: Ben istemiyor muyum sanıyorsun? Her günümü, her gecemi seninle geçirmeyi. Korkusuzca ve huzurla bir çatının altında saatlerce dalıp gitmek gözlerine. Ellerinden ayırmamak ellerimi. Ama amcam, karşısına öyle güçlü çıkmalıyım ki hayır diyememeli. Bunun için çalışıyorum gece gündüz. Ama ne çare, ben bir taş süsleme ustasıyım sadece. Bey değilim, tüccar değilim.
0: Çok fazla vaktimiz kalmadı. Silvan Bey'i benimle evlenmek istiyor.
1: Silvan Bey mi? Ama nasıl olur? Bir şey yapmalı.
0: Amcam ancak Zümrüt'ün kalbini bulup getirirse benimle evlenebileceğini söyledi.
1: Ama Zümrüt'ün kalbi sadece bir efsane.
0: Hayır değil. Ben Zümrüt'ün kalbini gördüm. Ona dokundu. Babam büyüdüğünde senin olacak derdi. Ama annem ve babam ölmeden kısa bir süre önce bir simyacı onu bizden çaldı. Eğer Zümrüt'ü bulup getirirsen amcamdan beni isteyebilirsin. Ona tekrar dokunmak istiyorum. Benim için onu bulacak mısın? Ha? Bulacak mısın? Zümrüt'ün kalbi babamdan kalan tek hatıra. O olmadığı zaman hep eksik kalıyorum. İşte böyle yetim kalıyorum.
1: Hala var olduğunu bilmediğim, varsa bile nerede, kimde olduğunu bilmediğim bir taş istiyorsun benden.
0: Başka çaremiz var mı? Silvan Bey'i bugün yola çıktı bile. Nerede ve kimde olduğunu bilmediği bir taşı aramak için. Demek ki o kadar istiyor bu evliliği. Zümrüt'ün kalbini bul ve bana getir. Eğer beni istiyorsan.
1: Peki. Sana Zümrüt'ü bulup getireceğim. Ama ya bulmam çok uzun sürerse? Döndüğümde burada beni bekliyor olacak mısın?
0: Yeni şehirler, yeni insanlar, yeni kadınlar göreceksin. Peki sen dönecek misin?
1: Bil ki razı olup yola koyuluyorsam, bu kadar seviyorsam, vallahi 40 yıl geçse de dönerim. Ölüm gelmezse bana, ben sana gelirim Dilşad.
0: Burada. Bıraktığın yerde bekliyor olurum. Bıraktığın gibi bekliyor olurum. Artık gitmem gerek. Amcam beni aramaya başlamıştır.
1: Dilşad, ya Zümrüt'ü bulamazsam? Ya Silvan Bey'i benden önce bulursa?
0: Bulabileceğini biliyorum. Aşkın sana yardım edecek.
2: Zümrüt'ün kalbi ve onu aramaya çıkan cesur aşık, ha?
1: Sadi, korkuttun beni. Ne arıyorsun burada? Saklanmış bizi mi dinliyordun?
2: Aşktan gözü kör olmuş dostumun dediklerini duyunca olduğum yerde kala kaldım. Ancak kendime gelebildim. Bir taşa mı kaldı sevgilim? Ne biçim bir iş bu?
1: Ben de bilmiyorum.

0: Oğlum, nereden çıktı bu yolculuk şimdi? Nereye gidiyorsun? Ne zaman döneceksin?
1: Bilmiyorum anne. Çabuk dönmeye çalışacağım. Merak etme beni.
0: Bunlar hep o bey kızının yüzünden geliyor başımıza. Onun yüzünden gidiyorsun değil mi? Ne yaparsan yap, o öfkesi dört bir yana nam salmış, gözünü para pul hırsı bürümüş amcası verecek mi kızı sana? Aklını başına topla.
1: Anacığım, sen beni merak etme. Hadi ver elini öpeyim. Hakkını helal et.
0: Korkuyorum, yolda başına bir hal gelecek diye.
1: Korkma anne, döneceğim. Er ya da geç. Hoşça kal.

0: Sadi?
1: Demek vedalaşmadan gidiyorsun.
0: Vakit kaybetmeden yola çıkmam gerekiyordu.
1: Ah, aklını mı kaçırdın sen? Hiç bu çölü geçtin mi daha önce? Hem de tek başına. Hadi dönelim. Bu saçmalık. Var olup olmadığını bile bilmediğin bir taşın peşine mi düşeceksin?
0: Bu yola çıkmazsam Dilşah'a ulaşamam. Beni vazgeçirmeye uğraşma.
1: Tabii. Aşkta delilikten başka ne ki? Ama kimse çölü rehbersiz geçemeyecek kadar deli olamaz. Benden iyi rehber bulamazsın. Ben de geliyorum.
0: Bu uzun bir yolculuk olabilir. Gelemezsin, geri dön.
1: Niçin? Geldiğim yerde senden başka kimin var zaten? Sen nereye gidiyorsan ben de yanındayım.
0: Sadi, dön diyorum.
1: Bu çölde seni tek başına bırakmak, bile bile ölüme göndermek demek. Geceleri zehirli akrepler, yılanlar, çıyanlar, yarasalar olur burada. Her yanını sararlar. Gündüz yakan çölün gecesinde donarken tek başına adım adım bir tilkinin yaklaştığını duyarsın.
0: Tamam Sadi, sus artık.
1: Yanında şöyle güçlü kuvvetli bir yol arkadaşın yoksa vay haline. Kaç kervana muhafızlık ettim ben bu yollarda. Hayattaki tek dostumu kaybetmeye niyetim yok. Onun için beni vazgeçirmeye uğraşma. Hem ben severim yolculukları. Nereye gidiyoruz?
0: Bilmiyorum.
1: Peki nereden öğreneceğiz Zümrüt'ün kalbine gidecek yolu?
0: Bilmiyorum.
1: Anladım.

0: Bir simyacıdan bahsetmişti değil mi? O zaman ilk önce simya şehrine gitmeliyiz. Ülkenin en meşhur simyacıları orada. Bir kervanda beraber yolculuk ettiğim bir adam vardı. Kör simyacı. Belki bize yardım eder.
1: Dilşadım ne yapacak şimdi?
0: Bence pişmandır seni gönderdiğine.
2: Mansur!

0: Kör simyacıyı arıyoruz. Nerededir?
1: Ben yolcuyum. Bilmem buraları.
2: Kör simyacı mı dediniz?
0: Evet.
2: Çarşının sonuna gidin. Sağ tarafta dükkanını görürsünüz.
3: Sağ olun. Sadi, gitmiyor muyuz?
0: Nereye? Geliyorum. Tamam.
3: Ne tuhaf bir yer burası. Çok karanlık.
0: Onun ışığa ihtiyacı yok ki.
3: Bütün bu şişeler, bu sıvılar, her şeyi altına çeviren simyayı bulmak için.
0: Sanmam. Kör simyacı eminim ki daha büyük bir sırrın peşindedir.
3: Sır mı?
0: Evet. Ebedi hayata ulaştıran iksir belki. Ayş, dikkat etsene.
3: Peki bu kalın kitaplarda o sırra ulaşmak için mi?
0: Hadi yardım etsene, toplayalım şunları.
3: Hem gözleri görmeyen biri bu kadar kitabı ne yapar ki?
4: Gelen kim?
0: Derler ki bir kör simyacı varmış. İnsanı görünmez yapan bir iksir bulmuş.
4: Sadi. Demek yolum buralarda düştü. Ya. Ne sevindirdin beni. Buyur, hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
4: Yanındaki kim?
0: Dostum Mansur. Beraber yolculuk yapıyoruz. Bir derdi var. Belki sen bize bir yol gösterirsin diye geldik.
4: Hoş gelmişsin.
3: Fakat benim de var olduğumu nereden bildiniz?
4: Gözlerim görmüyor ama kulaklarım duyuyor. Sadece sesini değil, nefesini de duyuyorum. Ve her canlıya ait bir koku vardır. Senin kokun biraz telaşlı, biraz ürkek, bir yere yetişmek ister gibi. Anlatın bakalım. Nedir sizi buraya getiren sebep?
3: Zümrüt'ün kalbi.
4: Herkes bu taşın peşine düşmüş. Geçen günde bir bey buralarda soruşturmuş, araştırmış.
0: Sana da mı sordu?
4: Yok, hayır.

0: Bir kör nereden görsün Zümrüt'ün kalbini, değil mi?
1: Ama belki duymuşsundur. Nerededir, kimdedir?
0: Nerede, kimde bilmem. Ama buradan geçtiğini biliyorum.
2: Ya, ne zaman, nasıl?
0: Uzun yıllar önce yırtık pırtık bir yeleğin cebindeydi. Sonra sahibini, kara simyacıyı çok zengin etti.
1: Nasıl?
0: Ona sahip olmak isteyen çok insan vardır. Satmış olmalı.
2: Kara simyacı nerede peki?
0: Para pul ömrü uzatmaya yetmez. Bizimki çok sefa süremeden öldü.
2: Peki kime sattığını biliyor musunuz?
0: Bir gün tüccarların kervanına katıldı ve onlarla yola çıktı. Yıllar sonra döndü. Onca altını kağıt ticaretiyle kazandığını söyledi.
1: Peki yola çıktığı kervan nerelere gitmişti? Menzil neresiydi, bilir misin?
0: Kumaş tüccarları yıllardır buradan geçerek aylar süren bir yolculuk yapar. Yol boyunca mallarının bir kısmını satarlar. Fakat en zenginlerin yaşadığı Sultan şehrinde bir metre ipeği 10 deve parasına satıp bellerini doğrultup dönerler. Kara simyacı da onlarla gittiğine göre
1: Yani Sultan şehrinde sattı Zümrüt'ü.
0: bilmem. Belki de başka yerde, belki de satmadı. Belki de onda değildi. Belki de böyle bir taş hiç olmadı.
2: Of.
0: Dedim ya, görmedim.
2: Peki nereden biliyorsunuz? Kendi de söylemediğine göre.
0: Korkusunun, günahının ve cebinde taşıdığı ağırlığın kokusunu duydum diyelim. Zaten bu günahı taşıyamadığı için ölüp gitti. Zenginlik ölümü engelleyemez. Hatta bazen çabuklaştırır. Size soğuk bir şerbet ikram edeyim. Öyle çıkarsınız yola.
2: Peki bunları bize niye anlattınız? Hem de onu niye aradığımızı ve ne yapacağımızı bile sormadı.
0: Çünkü senin dostun iyi bir insan. Sana dostum dediğine göre sen de iyi bir insansın. Ve yaptığımız işte de bir iyilik vardır. Herkesi dost bilmeyin ama gözünüz açık olsun. Her ikram edileni şerbet, her uzatılan eli dost bilmeyin.

Annesi ve babası ölünce amcasının yanına getirmişlerdi. O zaman demiştim anneme, ben bu kızla evleneceğim diye. Annem, herkes dengiyle evlenir. Çocukluktan buna...

5-6 saatlik mesafede bir kervansaray var. Yarın orada konaklayalım. Ve bir kervana katılıp yola öyle devam edelim. Umarım çok gecikmeden tüccar kervanını

0: Geceyi çadırımızda geçirsin efendiler diyor bey. Bir tas yemeğimizden yesinler, soframıza buyursunlar.
1: Ne belli, hırlı mı hırsız mıyız?
0: Belli ki değilsiniz. Olsanız bile 10 develik cengaverlerin arasına gidiyorsunuz.
1: Merak etme sen bizi. Biz başımızın çaresine bakarız.
2: Sadi artık kılıcını çek. Misafirperver ve dostane bir davet.

0: Davetinizi yemek için çok sağ olun.
1: Eyvallah, eyvallah. Efendiler, nedir sizi böyle yollara düşüren? Üstelik buralarda konaklatan ha?
2: İşte alt üstü bir taş.
0: Ya boş verin. Uzun, çok uzun bir hikaye.
1: Olsun olsun, anlatın. Gece de uzun, ben dinlerim sizi.
2: Şimdi bu Mansur bir kıza aşık. Ama aşkının bir bedeli var.

0: Sadi. Sadi kalk. Baksana güneş yükselmiş. Öyle olmuş.
1: Neredeyiz? Of, başımı taşıyamıyorum. Çok ağır. Ne oldu bana böyle?
0: Sızıp kalmışız burada.
1: Herkes nerede?
0: Gitmişler. Ama neden bizi uyandırmamışlar ki?
1: Ay.
0: Atlar nerede? Ha? Eyvah. Hırsızlar atları çalmış. Bizi kandırmışlar. Sadi, eşyalarını almışlar mı?
1: Yok, benim her şeyim üzerimde.
0: Benim de bir tek mendilim yok.
1: Mendil mi? Ne mendili?
0: Dilşad'ın mendili.
1: Ya hırsızlar mendili ne yapsınlar?
0: Silvan Bey'i. O Silvan Bey'iydi.
1: Kim? Ne oluyor? Ya ben hiçbir şey anlamadım.
0: Aman Allah'ım. Kim bilir ne zaman yola çıktılar? Geç kaldık.
1: O zaman ben şurada biraz daha kestireyim.
0: Çabuk kalk, çabuk. Daha of. Saatlerce yürüyeceğiz. Bir de kervanlara muhafızlık ediyormuş.
1: Ayy.

0: Nihayet gelebildik. Ay ayaklarım su topladı.
1: Of, gel gel bak şu ihtiyarın masasında yer var. Oturalım biraz. Afiyet olsun bey baba.
2: Sağ ol evladım.
1: Konaklayan kervanın başı kimdir?
2: Şu develerin başında duran uzun boylu adam.
0: Ben gidip konuşayım.
2: Kervana mı katılacaksınız?
1: Sultan şehrine doğru giden kumaş tüccarlarının kervanıysa evet.
2: O zaman hoş geldiniz.
0: Geceyi burada geçirecekmişiz. Yarın sabah yola çıkıyoruz.
2: Gençler, yorgun görünüyorsunuz. Uzaktan mı gelirsiniz? Yolunuz uzun mudur?
1: Uzaktan. Kervanla birlikte gideceğiz.
2: Tüccara da gezgine de benzemiyorsunuz.
1: İkisi de değiliz. Bir işimiz var da.
0: Siz tüccar mı yoksa gezgin misiniz?
2: Ben hem tüccar hem seyyah sayılırım. 25 yıldır yollardayım.
0: Evin çoluğun çocuğun yok mu?
2: Çoluk çocuk yok. Bir evim var. 10 yıldır gidemedim. Ama bu seferden sonra artık dönüyorum evime. Ölmezsem tabii. İnsan yollarda değil, evinde ölmeli.
0: Yok bey baba yok. Sapa sağlamsın maşallah. Daha bir şey olmaz sana.

0: Beybaba, hani ömrün yollarda geçti diyorsun ya. Belki duymuşsundur bir yerlerde. Zümrüt'ün kalbi diye bir taş varmış.
1: Duydum, evet.
2: Nasıl duydun?
1: Şekli bir kalbe benziyormuş.
2: Başka?
1: Zümrüt'ün kalbi kalpleri iyileştirir, yumuşatır diye duydum. Onun için mi yollardasın?
2: Yok, öyle meraktan sorduk.
0: Evet Beybaba, o taşı bulmam lazım. Sevdiğime ulaşabilmek için.
1: Peki nerede, kimde olduğunu biliyor musunuz?
0: Hayır.
1: Ya bulsanız da onu almanız mümkün olmazsa?
2: Bak bunu hiç düşünmedik. Çok para isterler değil mi?
1: Elması ancak elmasla kesebilirsin derler. O artık sahibinin ona verdiği değere bağlı. Taşlara kıymet veren biziz. Elması elmas yapan, zümrüdü zümrüt ya da bir kadını sevgili yapan. Sen değer vermezsen o taş kıymetli değildir.

0: Sen sevmezsen kadın sevgili değildir.
1: Ya sonra o sevgili adamı böyle düşürür yollara da içi sızlamaz. Ben ne yaptım şu Ademoğluna diye düşünmez. Aşk böyle büyük, böyle uğursuz işte.
0: Sen de aşık mısın oğlum?
1: Çok şükür değilim bey baba.
0: Aşkın Leyla'sını gördünse söyle. Mecnun'dan rivayet edip de söyleme.
1: Ama bey baba...

0: Biruni'nin taşları ve madenleri anlattığı kayıp kitabı.
1: Biz olup olmadığını bile bilmediğimiz bir taş arıyoruz. Sen kayıp bir kitap. Bu yolculuk bitmez. Ara ara bitmez.
0: Aramakla bulamazsın zaten.
2: O zaman aramayalım mı?
0: Ama bulanlar da ancak arayanlardır.
3: Arayarak bulamayacaksak. Ama bulanlar...

0: Ama o sizi bulacak. Siz onu bulamazsınız.
1: Geçtiğimiz yollarda hiçbir ipucu yok. Sultan şehrine gidinceye kadar da bir işaret bulamayacağız galiba. Acaba gerçekten Sultan şehrinde mi?
0: Sultan şehrinde diye mi duydunuz? Bir yardımı olur mu bilmem ama Sultan şehrinin valisi eski bir ahbabımdır.
2: Vali mi?
0: Sizi ona götürebilirim.
1: Beybaba peki...

0: Sondan bir önceki hatayı ben yaptım.
1: Eyvallah bey baba. Ev sahibine hata yaptın denmez tabii.
0: Şahmat.
1: Nerede şu bahsettiğin iki genç?
0: Huzurunuza çıkmayı bekliyorlar.
1: Gelsinler. Gelsinler bakalım. Çağırın misafirleri.
2: Geç, geç. Ah! Ne yapıyorsun?
3: Eğileyim demiştim.
2: O zaman niye yere kapaklanıyorsun? Hadi yürü yürü.
3: Biz zavallı kullarınızı huzurunuza kabul etme cömertliğini gösterip dünya gözüyle görebileceği en büyük bahtiyarlığı yaşattığınız için bendeniz Sadi ve dostum Mansur size şükranlarını iletir efendim.
1: Ya. Hoş geldiniz. Büyük zanaatkar Mansur Usta'yı ve Yaman'ı şehrimize görmek ne saadet. Buyurun oturun.
2: Büyük zanaatkar mı?
3: Yama mı?
1: Bey baba sizden övgüyle bahsetti. Ne büyük ve yetenekli bir işleme ustası olduğunuzdan da. Sanatınızın örneklerini biz de üzerimize taşımak isteriz.
2: Ben kendi halinde bir işlemeciyim.
1: Alçak gönüllülüğünüz de pek güzelmiş. Aslında sizi fakirhanemizde bir süre ağırlamak isteriz.
3: Fakirhane bu konakta mı?
1: Sanatkarlara büyük sevgi ve hayranlık duymuşumdur. Sizin işinizde büyük hüner gerektiren bir sanat muhakkak. Ayrıca beybabanın sevdiğini bizler de severiz.
2: Fakat bir
0: şey... Tabii ki ricanız emirdir, değil mi?
1: Öncelikle kızım Nigar'a yeni yaşının bir hediyesi olarak güzel bir gerdanlık yapmanızı istiyorum. Odanız hazır. 6 ay vaktiniz var. Ne ihtiyacınız olursa söyleyin yeter.
0: O zaman şimdilik müsaadenizi isteyelim. Ustalar da yerleşsinler odalarına.
1: Senin de her zamanki odan hazır bey baba. Herhalde biraz dostluğunla beni mutlu edersin. Öyle hemen satrançta yenip kaçmak olmaz. Bir galibiyet alacağım var senden.
0: Tabii ki.
2: Ya bey baba sen ne yaptın? Zaman geçiyor. Burada kalıp daha fazla vakit kaybedemem. Gitmemiz gerek.
3: Bari birkaç gün kalsaydık.
0: Artık çok geç. 6 ay buradasınız. Oo. Hem kayıp saydığın kazancın olmuştur belki de, ne biliyorsun. Şimdi eşi benzeri görülmemiş bir gerdanlık yapmaya başla. Zümrüt'ten de kimseye bahsetmeyin.
2: Ama
3: bey baba haklı. Gerdanlığı yaparken aramaya devam ederiz. Hem kesemiz tam tıkır. Yola devam edecek kadar para kazanırız hiç olmazsa.
1: Bey baba, Silvan Bey geldi. Kızıma annesinden hatıra olan Zümrüt'ün kalbini istedi benden. Bir sandık dolusu altın, değerli taş getirmiş yanında. Nasıl olur? Benim rahmetli eşimin, kızımın annesinin hatırası sanki öyle altına paraya karşılık gelirmiş
0: gelmez
1: gibi.
0: Gelmez tabii, gelmez.
4: Sanki herhangi bir taş gibi annemin hatırasını satın almak istedi.
1: Kovdum evimden densizi. Be şahmat.
4: Babacığım, bugün satrançta sen kazandığına göre bey baba gitmeye karar vermiş anlaşılan.
0: Yok yok Nigar kızım, sahiden yenildim. Ama evet, ustalarla yola çıkmak niyetindeyim. Gerdanlık da bitti artık.
4: Keşke gitmeyip burada kalsanız hep.
0: Gördünüz mü gerdanlığı? Size göstermek için bekliyorlar.

0: O zaman görelim artık. Hadi açın bakalım örtüyü. Görelim şu gerdanlığı.
1: Kızınıza layık olmasa da.
2: Aman Allah'ım.
0: Harika.
3: Çok güzel.
0: Mükemmel.
2: Boynunda aslında olanı görüyor musun?
4: Zümrüt'ün kalbi vali kızının boynunda.
2: Evet. Yıllardır aradığımız ondaymış meğer. Ah bey baba.
5: Ne fısıldaşıyorsunuz öyle? He? Bir şey mi oldu?
1: Yok bir şey.
5: Elinize sağlık. Beni mahcup etmediniz. Ama bir eksik mi var bu gerdanlıkta?
0: Bence gayet güzel. Nigar da beğendi. Ustaları uzun zaman meşgul ettik.
2: Olur mu? Bir hata varsa tabii ki düzelteceğiz.
1: Biz işini layıkıyla yapan ustalarız.
3: Ustalar gidiyor mu? Ay, gerdanlık çok güzel. Ama bey baba eksik diyorsa bir bildiği vardır.
2: Pek çok kıymetli taş denedim. Hepsi kaybolup gitti. Belki biraz daha çalışmalıyım. Hatta yeni bir gerdanlık yapmalıyız.
3: Ben de zaman zaman bakıp istediğimi tarif edersem daha iyi olabilir.

0: Kızım, neyin var? Çok dalgınsın. Konuşmuyorsun. Hadi anlat derdini. Sen bana annenin yadigarısın. Seni böyle mutsuz görmek bana dokunuyor yavrum.
1: Aslında çok mutluyum. Ama bir kız bunu babasına nasıl söyler ki? Ben gümüş ustasına...
0: Anladım kızım. Ama ben senin için başka bir evlilik düşünmüştüm. Daha mutlu olabileceğin biri...
1: Ancak böyle mutlu olabilirim, ben biliyorum.
0: İyice düşündün mü yavrum? Ben de seviyorum Mansur ustayı. Ama sana bir eş olarak düşünmedim hiç. Nasıl düşüneyim? Sen bir vali kızı...
1: Annem de çobanın kızıydı. Ama sen onu sevdin baba. Ben de Mansur ustayı. Mutlu olmamı istersin değil mi baba?
0: İsterim kızım, isterim tabii. Ben konuşurum Mansur'la. Düğün hazırlıklarına başlayın siz.

0: Artık gelse bile ne yüzüm eskisi kadar taze, ne bedenim eskisi kadar diri, ne topuklarım o zamanki kadar pembe. İncecik bir dal değilim artık. Tam burada. Bıraktığı yerde bekliyorum. Ama bıraktığı gibi değilim artık. Mansur. Ne çok zaman geçti o gideli. Ne çok. Onsuz geçen akşamlar. Onsuz geçen sabahlar. İşte bu çöl gibi. Büyük, sarı bir boşluk gibi. Hiç gelmezse eğer, böyle geçecek bir ömür. Ne yaptım ben? Ne yaptım ona? Kendime, hayatıma, hayatımıza. Bu gelen de kim? Tozu dumana katmış. Bizim ulak değil mi? Hayırdır? Bir haber mi getirirsin?
1: Hem de büyük haber. Geliyorlar. Silvan Bey'i dönmüş geliyor. Dilşat Hanım.
0: Yok. Hayır.
2: Hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Gelebildiğinize göre aradığınızı buldunuz inşallah.
3: Neredeyse dünyanın yarısını dolaştım. Servetimin yarısını harcadım. Ama hiç gocunmadım. Ve sonunda Zümrüt'ün kalbinin izine ulaştım.
2: Onu buldunuz mu?
3: Buldum. Ama artık Zümrüt'ün kalbi değildi. Onu çalan simyacı daha sonra bir başkasına satmış. Pek çok el değiştiren taş en

0: son yine bir simyacının eline geçmiş. Onun felsefe taşı olduğuna inanan adam, taşı toz haline getirerek bir iksir hazırlamış. Fakat ne ebedi hayat iksirine ulaşabilmiş ne de altına. Elindeki tek hazineyi de kaybetmiş.
1: Yani?
0: Yani Zümrüt'ün kalbi toz olup uçmuş. Ama merak etmeyin. Onun kadar değerli pek çok eşya getirdim size dünyanın dört bir yanından. Eksikliğini hissetmeyeceksiniz. İşte bu sandıkta. Çiniler, renk renk kıymetli taşlar,
1: güzel.
0: Firuzeler,
1: çok güzel.
0: İnciler, harika. Çin'den yeşim taşları, oh. İpekler, çaylar, Mısır'dan amberler, oh. Rüya sırlarını anlatan süslü papirüsler.
1: Çok güzel.
0: Daha pek çok hediye, size ve Dişad'a layık olmasalar da.
1: Doğrusu harcadığın emekle Dişad'a hak ettin.
0: Sağ olun.
1: Ben amcası olarak bu evliliğe razıyım. Artık seni daha fazla bekletmeyelim. Hemen düğün hazırlıklarına başlayalım. Dillere destan bir düğün olsun.
0: Müsaadeniz olursa bu güzel haberi ben vermek isterim Dişad'a.
1: Elbette, sen söyle.

0: Gelin.
1: Dilşat.
0: Duyduğuma göre bulamamışsınız.
1: Doğru. Zümrüt'ün kalbini bulamadım. Ama başka şeyler buldum. Hem de daha da kıymetli. Bunu hatırladınız mı?
0: Ama bu... Bu benim mendilim. Sizde ne arıyor?
1: Bakın hele. İçini açınca da iki tel uzun simsiyah saç. Belli ki biri yavuklusuna hatıra diye vermiş. Ah, ne büyük sevda.
0: Nereden buldunuz bunu? Ya da nasıl çaldınız?
1: Çalmak mı? Yaşayanların eşyaları çalınır. Ama bir ölünün eşyaları olsa olsa ganimettir.
0: İnanmıyorum sana. Ölüyse bile onu sen öldürmüşsün.
1: İstediğimi almak için her şeyi yaparım. Ama o kadar da gaddar değilim. Can almam.
0: Hem öyle bile olsa beni alamazsın. Ben ganimet değilim.

0: Yarhanım'la Mansur Efendi'nin düğünleri yapılacaktı. Meydanda sofralar kurulacaktı. Şehir halkı davetlidir. Duyduk, duymadık demeyiz.
1: Neler oluyor Sadi? Bey baba?
2: Evleniyorsun.
1: Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Sanki hayatım benim elimde değilmiş gibi. Sadece seyrediyorum. Bey baba, bir şey desene, bir şey yapsana.
2: Artık kaderine razı ol. Hem uzun zaman geçti. Bakalım o seni bekledi mi? Belki çoktan evlendi başkasıyla.
1: Benim gönlüm başkasındayken yazık değil mi? Nigara günah değil mi? Ne garip. Felek benimle oyun oynuyor sanki. İnşaatı kazanmak için Zümrüt'e sahip olmam gerekiyordu. Zümrüt'ün kalbine ulaşmak için Nigar'la evlenmem gerekiyor. Şimdi Zümrüt'e sahip olmak, inşaatı kaybetmek demek.
3: Artık zamanı geldi. Bir yol bulup Nigar'la konuşman gerek. Yeter artık. Bir taş için bunca insanın hayatını mahvetmek.
1: Evet. Anlatmalıyım her şeyi.

Hadi görüşürüz.

0: Amca izin ver, burada yanında kalayım. Varlığım da yokluğum gibi olur. Sesimi bile duymazsın, yaşadığımı bile anlamazsın. Beni gönderme. Evlenmek benim neyime? Yasım var benim. Hem de bu yas bir ömür sürecek. Hem ellerinde onun kanı olan adamla nasıl evlenirim?
1: O bey senin için yollara düştü. Kaç yaşına geldin? Hala seninle evlenmek istediği için şükret. Söz verilmiştir artık.

0: İyi misin?
1: Ben bir an söylediklerini duyunca elimden kayıverdi bardak.
0: Hadi otur şöyle.
1: Ben beni sevdiğini, beni istediğini düşünmüştüm. Aylarca uğraştın bana bir gerdanlık yapabilmek için. Sonra aylarca olur olmaz bahaneler buldum biraz daha kalabilmen için. Sen her defasında bana beğendirebilmek için daha güzelini, daha göz alıcısını yaptın. Niye yapar insan bunu? Sevdiği için yapmaz mı bunca şeyi?
0: Evet, sevdiği için yapar. Ben de onun için yaptım zaten.
1: Anlamıyorum.
0: Anlatacağım. Her şeyi anlatacağım. Çünkü artık sana zarar verdiğimi gördüm. Hem de hiç istemeden.
1: Seni görünce ruhum sakinleşiyor. Sesini duyunca sevincim artıyor. Uzatsam elimi dokunabilecekken sana, kalbine değemiyor muyum?
0: Kalbim bende değil ki. Önce başka yerde bıraktım.
1: Beklerim geçip gitmesini. Eğer bir yara varsa iyileşmesini. Belki de ben iyileştiririm.
0: Geçmiş değil. Geçecek de değil. Bekliyor beni.
1: O zaman sen burada ne yapıyorsun? İnsan sevdiğini bırakıp uzaklara gider mi? Hadi sen gittin, o nasıl bıraktı? İnsan sevdiğinin uzaklara gitmesini ister mi? Peki niye buradasın hala?
0: Bütün bunlar sevdiğime ulaşabilmek için. Ne çare ki ona giden yol senden geçiyor. Boynunda asılı duran zümrüdün kalbinden geçiyor.

0: Urma. Bu o. Evet o. Yıllar sonra yine karşıma çıktı.
1: Ne diyorsun Saadet?
0: Gördüm diyorum.
1: Ne gördün?
0: Aşkın Leyla'sını gördüm. Bey baba, vallahi de gördüm, billahi de gördüm.
2: Nerede?
0: Bilmiyorum. Kaybettim.
1: İşte geldik kör simyacının dükkanına. Haberi alınca sevinecek. Saadet, sen de kendine gel artık.
0: Of of.
1: Hiç değişmemiş burası.
3: Kim geldi?
1: Kör simyacıya bakmıştık.
0: Aman Allah'ım, yine o.
1: Kim?
0: Melek, yoldaki melek.
3: Ben kızıyım. Fakat babam geçen yıl vefat etti.
0: Öldü mü?
2: Allah sabır versin kızım.
1: Başınız sağ olsun. Ona güzel bir haber vermek için gelmiştik ama.
3: Siz dostları mısınız?
0: Ben Sadi. Bir yıl birlikte yolculuk etmiştik. Dostum Mansur ve bey baba.
3: Sadi?
0: Evet.
3: Sizin geleceğinizi söylemişti. Ve geldiğinizde size vermem için bir emanet bırakmıştı.
0: Emanet mi?
3: Bu emaneti ver dedi. Bir de neyse ben getireyim. Siz oturun lütfen. Buyurun.
0: Çok tozlu bu. Ama bu olamaz.
1: Nedir o?
0: Bey baba, bu senin kitabın.

0: Sizinle kervansarayda karşılaşmadan önce bu dükkana uğramıştım. Tanışmıştım kör simyacıyla. Biliyordu Cevahir'i aradığımı. Eğer size yardım edersem dönüşte sizinle buradan geçecektim ve bunun karşılığında kitaba sahip olabilecektim.
1: Sen de aradığını buldun. Artık kalkalım.
0: Sağlıcakla kal kızım.
2: Hoşça kalın.
3: Siz gidin, ben ardınızdan yetişirim.
1: Sadi, iyi misin?
3: İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim. Ama onu böyle bırakırsam kötü olacağım.
2: Buyurun.
3: Ben sizi görmüştüm. Daha önce çarşıda. Sonra bugün yine gördüm. Sonra bir anda kaybettim. Dükkana girmişsiniz belli ki. Kaybettim sandım ama sonra burada yine buldum. Nasıl diyeceğim bilmem ki.
2: Belki senden de bir şey ister demişti.
3: Efendim?
2: Babam öyle demişti. İsterse ben kefilim, Sadi iyi adamdır dedi.
3: Tabii ben iyiyim, evet iyiyim.
2: Fakat benim yaşlı bir annem var. Onu bırakamam.
3: Bırakma. Beni bekler misin? Çabuk dönerim.
2: Beklerim.
3: Tamam. Tamam, ben gidiyorum. Ama geleceğim. Bey baba, Mansur.
0: Mansur. Yola yalnız devam edeceksin anlaşılan.
3: Hayır. Beraber çıktık, beraber döneceğiz. Ben sonra tekrar geleceğim. Bekleyecek.
1: Bekletme Sadi. Her geçen gün ömrümden geçiyor. Ben yalnız giderim.
3: Ama...
0: Hadi bakalım, hadi. Vedalaşma vakti. Herkes aradığını buluyor elbet bir gün, değil mi? Eğer bulduysan vakit kaybetme. Zaman kıymetli ve uçucu.

0: oldu? Ne bu kalabalık?
1: Gül Hanım, Gül Hanım ölmüş.
0: Ne?
1: Zavallı kadıncağız. Oğlu da dönmüş ama göremedi işte. Son bir defa göremedi Mansur'u. Sabaha karşı teslim etmiş ruhunu.
0: Mansur. Bu Mansur. Mansur. Mansur. Mansur. Niye yüzünü dönmüyorsun? Ne olur. Ne olur bir kere bak bana. Başını eğme. Yüzünü çevirme benden.
2: Ben senin yüzüne hep aşkla baktım. Ama şimdi bakarsam öfkeyle bakacağım. Ve öyle kalacaksın hatıramda. Bırak bakmayayım ve görmeyeyim seni. Senin yüzünde, benim gözlerimde aşkın izi kalsın hiç olmazsa.
0: Mansur, nereye gidiyorsun?
3: Aşk sevdiğinin yanında olmasını istemek değil mi?
0: Biz yan yana değildik ki. Ben hep yan yana olalım diye git dedim sana. Peki ya sen hiç düşündün mü? Gerçekten benim için mi gittin? Yoksa aslında kendin için mi? Benim sevgimin ispata ihtiyacı yok deseydin. Senin sevgin ve gelişin için bir taş sebep değil deseydin. Gideceksen beni de alıp götürseydin buralarda. Ya da gitmeseydin. Gidecek kadar seviyordun demek. Ama keşke kalacak kadar sevseydin.
3: Benim kalbimin zümrüdü sensin deseydin. Gidiyorum dediğimde hiç olmazsa fark etseydin bunu. Gitme deseydin.
0: Gitme Mansur. Gitme.
3: Gidiyorum. Bütün izleri silecek çöp. Usulca esen bir rüzgar silecek ayak izlerini. Çok değil. Birkaç yıl sonra hiç yaşamamış gibi olacağım senin için. Hiç yaşanmamış olacak bu aşk.
0: Mansur, geri dön.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza Halit Fahri Ozansoy'un Türk Dili Dergisi'nde yayınlanan Hangi adlı şiiriyle başlıyoruz. Kaybolan seslerle gülüşler, hangi şıklarda çağlıyor? Hangi dudaklar boşluklarda sonsuz bir şarkı çağırıyor? Hangi sır sarıyor evreni, hangi el o sırrı arıyor? Hangi gözler kutsal ülkeden insanlığımıza ağlıyor? 8 dizelik şiirde 5 kez hangi sözcüğünü kullanmış şair? Hangi okula gidiyorsun, hangi evde oturuyorsun, hangi trenle gideceksin, hangisini sen taşıyacaksın gibi soru cümlelerinde çok sık kullandığımız hangi ne demektir?

0: hangi iki veya daha çok şeyden bir tanesini belirtecek bir cevap istemek için kullanılan soru sıfatıdır. Hangi Hasan? Tıp mı, mühendislik mi, hangi eğitimi tercih edersin? Gibi. Cahit Sıtkı Tarancı, zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim demiş. Cahit Sıtkı'nın sıfat olarak kullandığı hangi sözü, eylemi dilek ya da koşul bildiren cümlelerde nesnenin ya da tümlecin belirttiği kavramı genelleştirmektedir. Hangi doktora gitseniz size aynı şeyi söyler cümlesindeki hangi sıfatı bir genelleştirme belirtir. Sabahattin Eyüboğlu, Mavi ve Kara adlı denemeler kitabında şöyle bir cümle yazmış. İnsanın hangi mutluluğu, hangi inancı, hatta hangi acısı sanatla sarmaş dolaş değildir? Bu cümlede ortaya konulduğu üzere hangi sözü birden çok nesne ya da kimse arasından birini belirtecek bir yanıt almak için kullanılır? Hangi sözü Türkçenin en eski kelimelerinden olup Oğuzca'dan beri bilinmektedir? Etimolojide ilk kullanımının kankı olduğu yazar. Günümüzde Anadolu'nun bazı yerlerinde hangi yerine hangı derler. Gülşehri'nin 900 yıl önce yazdığı Mantıkut Tayr adlı eserinde kankı ildensün hikayet eylegil diye bir cümle geçiyor. Bu cümleyi hangi ildensin anlatıver diye çevirebiliriz. Hangi kelimesini söylerken N sesine bastırılmaz. Buradaki N sesi gırtlağın yukarıya doğru kalkmasıyla çıkan gırtlak N'sidir. Hangi diye söylenir. Hangi soru sıfatı diğer kelimelerimizin aksine genellikle ilk heceye vurgu alır. Hangi gün, hangi kişi, hangi radyo diye sorarken ilk heceyi vurgularız. Rahmetli Kayahan'ın söylediği şarkıdaki hangi dağ daha yüksek bizim yüreğimizden, hangi deniz daha derin bizim özlemimizden sözlerini dinleyecek olursanız, hangi sözcüklerinde vurgunun ilk heceye yani hana yapıldığını fark edebilirsiniz. Hangi sözünün yanına bir sıfatını koyarsanız, ortaya çıkan hangi bir, bilinmeyen, belli olmayan anlamına gelir. Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğünde Abdülhak Şinasi Hisar'dan alınma şöyle bir tanık cümle var. Bilmem hangi bir esnaf cemiyetinin fahri katibiymiş. Hakan Özer de bir şarkısında, sanki bir yaz günüydü, hangi bir yaz günüydü diye söylüyor. Hangi sıfatının başına her getirip de herhangi yaparsanız, özellikleri iyice bilinmeyen, iyice belli olmayan bir şeyi anlatırsınız. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 23 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babasının vefatı dolayısıyla aileyi telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara İtimeskut'ta yenilenen havalimanını yarın hizmete açacak. AK Parti sözcüsü Çelik, bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye'ye yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Dünya piyasalarının gözü kulağı ABD ve İran arasındaki olası mutabakatta. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babası Seman Kenan Ağa'nın vefatı dolayısıyla aileyi telefonla arayarak taziyelerini iletti. Görüşme, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu aracılığıyla gerçekleştirildi. Erdoğan, valinin annesi Heyfa Ağa'ya da başsağlığı dileyerek Kerkük'e ve bölgedeki Türkmenlere selamlarını gönderdi. Ankara İtimeskut'taki havalimanı yenilenen yüzüyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, gelecek ay yapılacak NATO zirvesinde de kullanılacak havalimanının yeni adını Ankara olarak duyurdu. 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesinde dünya liderlerinin karşılanacağı Etimesgut'taki askeri havalimanı

limanında yenileme çalışmaları 8 aydır sürüyordu. Kapsamlı modernizasyondan geçen havalimanına geniş gövdeli uçakların emniyetle iniş ve kalkış yapabilmesi için pist uzunluğu 3000 metreye, pist genişliği ise 60 metreye çıkarıldı. 160 bin metrekarelik apron alanıyla yaklaşık 44 uçağın eş zamanlı olarak park edebileceği kapasiteye ulaşıldı. Havalimanına ayrıca 4800 metrekare kapalı alana sahip devlet konuk eviyle 310 araçlık açık otopark da kazandırıldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye'ye yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye hakkında sömürge komiseri üslubuyla konuşması parlamento değerlerini istismardır dedi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nun bu seviyesizliği ciddi bir şekilde ele alması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı bir tartışma konusu olamaz ifadesini kullandı. Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'na Gazze üzerinden eleştiride bulundu. Avrupa Parlamentosu, yaptırım araçlarını doğru ve saygın biçimde kullanmak istiyorsa, Siyonistlerin Gazze'deki soykırım suçlarını destekleyen Avrupalı siyasetçileri gündemine almalıdır, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, El Cezire televizyonuna verdiği mülakatta Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan demiryolu projesini değerlendirdi. Hicaz demiryolunun bölgedeki dengeleri değiştireceğini kaydetti, demiryoluyla petrol taşımanın da mümkün olacağını söyledi. Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye içindeki demiryolu çalışmalarına dikkati çekerek, bölgemize hizmet edebilecek her altyapıyı %90'lar seviyesinde hazır hale getirdik, dedi. Küresel tedarik zincirine yeni bir alternatif olacak hattın 3-4 sene içinde hizmete girebileceğini belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin veri merkezi kapasitesini 1 gigawata çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Kamu ve özel sektör yatırımlarıyla ekonomide 1 trilyon liranın üzerinde bir değer ortaya çıkaracaklarını belirtti. Bakan Kacır, İstanbul'da işte yapay zeka mezuniyet töreninde konuştu. Türkiye'nin dijital merkez ülke olmasını sağlayacak adımlar atacağız, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Iraklı mevkidaşıyla telefonda görüştü. Ticaret hacminin yeniden 20 milyar doların üzerine çıkarılma konusu ele alındı. Bakan Bolat, son gelişmelerin Türkiye ile Irak arasındaki petrol boru hattının stratejik rolünü bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çektik, dedi. Görüşmede kalkınma yolu projesi başta olmak üzere ulaştırma, lojistik, sanayi, gümrük gibi alanlardaki işbirliklerini ileri seviyeye taşımak konusunda mutabık kaldıklarını vurguladı. Sağlık Bakanlığı, sağlık tesislerindeki hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini artırmak için denetimlerini sürdürüyor. 12 ilde eş zamanlı yürütülecek çalışmayla 92 hastane denetlenecek. Acil servisler, poliklinikler, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, evde sağlık hizmetleri ve hasta hakları birimleri denetim programı kapsamında olacak. Bakanlığa bağlı 50 müfettiş 3 Temmuz'a kadar incelemelerde bulunacak. Genel teftiş programlarının 4. etabı da bu yıl diğer illerde sürecek. Denetimlerle sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi hedefleniyor. Sağlık Bakanlığı geçen yıl 19 ilde bulunan 204 kamu sağlık tesisini denetledi, 3704 dijital denetim yapıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, En Sosyal hesabından dezenformasyonla mücadele paylaşımında bulundu. Duran, içeriklerin çok hızlı yayıldığı bir zaman diliminde olunduğunu, bu hızın beraberinde büyük bir tehlikeyi de getirdiğini vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, mesajı En Sosyal hesabından paylaştı. Unutmayalım, önümüze düşen her iddia doğru, her paylaşım gerçek değildir. Özellikle dijital dünyada bu tehlikeye karşı en güçlü kalkanımız, bireysel farkındalığımız ve sorgulama alışkanlığımızdır, dedi. İletişim Başkanı Duran, hakikat mücadelemizde siber vatanımızı hep birlikte savunmamız, dezenformasyona hep birlikte dur dememiz gerekiyor ifadesini kullandı. Duran'ın paylaşımında dezenformasyona karşı farkındalık için hazırlanan kamu spotu da yer aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftanın gündemi yoğun. Emniyet teşkilatında düzenlemeler de içeren kanun teklifi bu hafta genel kurulda görüşülecek. Türk Kızılay'ın yetkilerini genişleten ve afetlerde hızlı müdahalenin önünü açan düzenlemeler de genel kurul gündeminde olacak. İyi Parti, İyilik İçin Adalet Türk Hukuk Çalıştayı düzenledi. Çalıştay'ın kapanış oturumunda konuşan İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, konunun tüm paydaşlarıyla birlikte ele alındığını belirtti.
Türk Hukuku Vizyon Belgesi

0: bilgisinin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Dünya piyasalarının gözü kulağı ABD ve İran arasındaki olası mutabakatta. ABD anlaşma bugün imzalanabilir dedi. Başkan Donald Trump da anlaşma imzalandığında Hürmüz Boğazı'nın herkese açılacağını söyledi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de tarafların bir anlaşmaya yakın olduğunu ve anlaşmanın dijital ortamda imzalanacağını duyurdu. Katarlı bir heyetin anlaşmaya ilişkin arabuluculuk için gittiği Tahran'dan gelen açıklamalarsa daha temkinli. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, mutabakatın bugün imzalanmasının zor olduğunu ancak önümüzdeki günlerde imzalanma ihtimalinin de göz ardı edilemeyeceğini belirtti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin İsrail'e Lübnan'ın Dahiye bölgesini işgal etmesi için yeşil ışık yaktığını savundu. Kötü polis iyi polis oyunu artık geçerliliğini yitirdi. Taahhütlerinizi yerine getirmeden müzakerelere devam etmekten söz edemezsiniz dedi. İngiliz haber ajansı Reuters'ın üst düzey bir İranlı yetkiliye dayandırdığı haberinde olası mutabakatın ayrıntıları da paylaşıldı. Buna göre İran nükleer silah üretmemeyi ve edinmemeyi kabul etti. İran'ın elindeki yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyum stoklarının seyreltilmesi konusunda da ilki anlaşmasına varıldı. Ayrıca ABD, İran'a yönelik petrol yaptırımlarını belirli bir süre için kaldıracak, İran'a yeni herhangi bir yaptırım uygulanmayacak. Washington yönetimi, İran'ın dondurulmuş varlıklardan 25 milyar dolarlık kaynağın serbest bırakılmasını da kabul etti. Anlaşma yürürlüğe girer girmez, İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden bütün ticari gemileri açacak. Karşılık olarak ABD'de deniz ablukasını kaldıracak. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Başkent Beyrut'la ülkenin güneyindeki saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Beyrut saldırısından dolayı İsrail'e tepki gösterdi. İran'la barış anlaşmasına bu kadar yaklaşmışken böyle bir saldırının düzenlenmesi doğru olmadı dedi. İsviçre'de göç ve nüfus artışı tartışmaları referanduma taşındı. Seçmenler, ülke nüfusunun 10 milyon kişiyle sınırlandırılmasını öngören teklifi oyladı. Teklifin, sağlık ve turizm başta olmak üzere birçok sektörde iş gücü açığını büyüteceği belirtiliyor. 2002'de 7 milyon 300 bin olan İsviçre nüfusu bugün 9 milyonu aşmış durumda, ülkede yaşayan her 4 kişiden biri yabancı uyruklu. Uzmanlar referandumu İsviçre'nin Brexit'i olarak nitelendiriyor. İlk sonuçlar da teklifin halktan yeterli destek bulamadığını ortaya koyuyor. Fransa'da başlayacak G7 zirvesi öncesi İsviçre'nin Cenevre kentinde protesto gösterisi düzenlendi. Filistin bayrağı taşıyan çok sayıda kişi de gösteriye destek verdi. Zirve karşıtı gösterilerde protestocularla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı, sokaklar savaş alanına döndü. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük valisi Mehmet Seman Ağa'nın babasının vefatı dolayısıyla aileyi telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Etimesgut'ta yenilenen havalimanını yarın hizmete açacak. AK Parti sözcüsü Çelik, bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye'ye yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Dünya piyasalarının gözü kulağı ABD ve İran arasındaki olası mutabakatta. Spor. A milli futbol takımı FIFA 2026 Dünya Kupası D grubundaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya geldi. Ay Yıldızlılar ilk maçından 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Dünya Kupası'nda oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle. Katar 1, İsviçre 1, Brezilya 1, Fas 1, Haiti 0, İskoçya 1 ve Almanya 7, Curaçao 1. Ukrayna Premier Lig ekiplerinden Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan önemli bir başarıya daha imza attı. 39 yaşındaki çalıştırıcı yılın teknik direktörü ödülünün sahibi oldu. Voleybol Milletler Ligi'nde filenin efeleri 3. maçında İtalya ile karşılaştı. Milliler son dünya şampiyonu karşısında maçtan 3-0 yenik ayrıldı. Filenin efeleri ilk haftanın son maçında bu akşam ev sahibi Kanada ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.30'dan itibaren TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. 53 yıllık bekleyiş sona erdi. New York Knicks, San Antonio Spurs'u serinin 5. maçında mağlup ederek NBA şampiyonluğuna ulaştı. Tarihi gecenin başrolünde ise 45 sayıyla oynayan ve finallerin en değerli oyuncusu seçilen Jalen Brunson vardı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı sürüyor. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain serinin ikinci maçında yarın saat 20'de karşı karşıya gelecek.
1: Hava durumu.
0: Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji 22 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Adana, Amasya, Çorum, Erzurum ve Kayseri'nin aralarında bulunduğu illerde ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Balıkesir, Düzce ve Aksaray 12, İstanbul, İzmir, Mardin ve Şırnak 19, Kütahya, Kayseri, Yozgat, Niğde, Bayburt ve Bitlis 9, Kastamonu ve Ardahan 7 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 4 ile 5. kilometreleri arası trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak düzenleniyor. Çorum-Mecitözü yolunun 8 ile 10. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
3: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

Hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Bengüsü'ye Yolculuk 4. Bölüm. Yazan Hasan Erkek, yöneten Murat Atak, yapımcı Metin Öztekin, efektör Ömer Atile Ulaş. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Özlem Ersönmez, Adem Erol Kardeseci, Selim Selçuk Özdoğan, Nurhayat Gülseren Gürtunca, Ufuk Nezih Alataş, Umut Berrin Öney.

güzellikleriyle bilinen Bengisu Gölü'ne doğru yola çıkan bir arkadaş grubunda herkes huzursuzdur. Onlara bu yolculuğu öneren Adem Bey, yıllar önce ölen karısının anılarıyla yaşamakta, öğretim üyesi Selim, mutluluğu yalnız işindeki başarılarda aramaktadır. Öte yanda, Ufuk'la sözlüsü Umut, birbirlerini sürekli

Bekli kırıp inciterek yola devam etmektedir. Bir de Nurhayat vardır arabada. O günlerde evliliğini bitirme kararı veren genç kadın, kocasının onları izlediğini görünce tedirgin olur. Bir ara durup tartışırlar ama Nurhayat evine dönmeye razı olmaz. Yine arkadaşlarıyla birlikte Bengisu Gölü'ne doğru yola devam eder. Hepsinin umduğu tek şey vardır. Göle ulaştıklarında dertlerinden, gönül yaralarından kurtulmak.

0: Güneş batmak üzere. Gece de yol alacak mıyız Adem Bey?
1: Gidebildiğimiz kadar gideriz. Yorulunca da yol kenarındaki bir benzinliğe arabayı çeker uyuruz içinde. Acelemiz yok nasıl olsa.
2: Ah, güneşin batışı bir harika.
1: Hele siz Bengisu Gölü'nde göreceksiniz güneşin batışını. Ya.
3: Bir an önce şu Bengisu Gölü'ne gitsek de meraktan kurtulsak.
2: Acaba varoluşçu filozoflar da Bengisu Gölü'ne giderler miydi? Hani gerçekten öyle bir göl olsa ve onlar da bunu bilse diyorum.
1: Neden gitmesinler? Onların dertleri yok muydu?
2: Ondan değil de belki felsefeleri doğrultusunda Bengisu'yu kendi içlerinde ararlardı.
3: Neden durup dururken bundan söz ettin şimdi? Nasıl felsefe yaptığını herkes görsün diye mi?
2: Ben felsefe yapmıyorum. Sadece düşünmeye çalışıyorum. Hiç değilse düşünmeyi öğrenmeye çalışıyorum.
0: Bildiğim kadarıyla bu da felsefenin tanımlarından biri.
2: Evet, öyle diyorlar. Hı,
3: gördün mü bak? Felsefe bilen başkaları da varmış.
2: Ben felsefe bilmiyorum. Kendimi biliyorum. Sokrat'ın dediği gibi kendimi biliyorum. Ya sen?
3: Ben de en azından seni biliyorum. Ne kadar ukala olduğunu, ne kadar kendini beğenmiş olduğunu.
2: Keşke ne kadar anlayışsız olduğunu, ne kadar kibirli olduğunu, ne kadar ben merkezci olduğunu da bilseydin. O zaman belki biraz kendini düzeltme yoluna giderdin.
3: Benim buna ihtiyacım yok. Asıl sen kendine bak. Ben halimden memnunum.
2: Sorun da bu ya. O kadar memnunsun ki burnun iki karış havada geziyorsun.
3: Umut, kes artık.
2: Anlamadım. Sen ne karar vereceksin buna ha?
3: Evet. Çünkü seni ben davet ettim. İnsanların canını sıkmaya hakkın yok. Yerli yersiz konuşuyorsun sürekli.
2: Ne zaman konuşacağıma kendim karar veririm.
1: Çocuklar, birbirinize karşı biraz anlayışlı olsanız.
2: Sen buldunuz anlayışlı olacak kişiyi.
3: Kes artık saçmalamayı.
2: Asıl saçmalayan sensin. Söyletme beni şimdi.
3: Ne söyleyecekmişsin?
2: Ufuk, yeter artık. Her yerde hep böyle davranıyorsun. Bıktım bu tutumundan, sığ anlayışından, tepeden bakmandan, hor görmenden sıkıldım artık.
3: Asıl ben bıktım senden. Nazından, ukalalığından bıktım senin. Yeter artık canım.
1: Çocuklar, ne yapıyorsunuz?
0: Ufukcuğum, lütfen.
3: Yeter artık hocam. Çocuk avutmaktan yoruldum ben.
2: Demek çocuk, öyle mi? Kim kimi avutuyormuş öyle? Ha? Sen kendini ne sanıyorsun?
3: Ne sanıyorsam sanıyorum. Ama kölen değilim. Ömür boyu senin nazını mı çekeceğim?
2: Merak etme, çekmeyeceksin.
4: Çocuklar!
1: Birbirinizi bu kadar kırmanız reva mı?
3: Yeter be! Ben de insanım canım. Benim de bir erkeklik gururum var. Ne olacaksa olsun artık. İnceldiği yerden kopsun.
2: Demek bir de meydan okuyorsun, öyle mi? Sanki sana tutkalla bağlıyım.
3: Hiçbir şeyle bağlı değilsin. İstediğini yap. Hmm,
2: bu yüzüğe mi güveniyorsun ha? Al o zaman yüzüğünü de başına çal.
3: Asıl sen başına
1: çocuklar,
3: çal.
1: Çocuklar, çocuklar.
0: Yapmayın.
2: Adem Bey, lütfen durdurun arabayı. İneceğim ben.
1: Canım, olur mu öyle şey?
2: Ne olur, lütfen.
3: Bırak insin Adem baba.
1: Ufuk.
3: Nedir bu çektiğimiz canım? Yolu zehir etti bize.
2: Bir söz daha duymak istemiyorum. Lütfen, lütfen durdurun, ineyim.
1: Ama kızım.
2: Ne olur, yalvarırım.
1: Ne yapacaksın tek başına?
2: Ters yöne giden bir sürü otobüs geçiyor. Birine binerim, lütfen.
1: Ama kızım.
0: Hiç değilse biz bindirelim bir otobüse.
4: Evet. Kız başınıza. Ne yapacaksınız yollarda?
2: Merak etmeyin, başımın çaresine bakarım.
1: Geri dönme konusunda emin misin?
2: Çok eminim. Hayatımda hiçbir konuda bu kadar emin olmamıştım. Lütfen, lütfen durdurun arabayı, ineyim artık.
1: Madem öyle, peki.
0: Biz de inelim. Sizi bir otobüse bindirelim.
2: Siz zahmet etmeyin.
0: Zahmeti mi olurmuş? Ama keşke böyle olmasaydı.
2: Hayır, böyle olmasında geç bile kaldık. Daha yolun başında inmeliydim ben.

0: kahretsin.
1: Annemle bir şey mi oldu?
0: Yok, yok bir şey yok. Yoluma bir tilki çıktı da karanlıkta fark edemedim.
1: Ha, öyle mi? Ben de kötü bir şey oldu sandım.
0: Yok, kötü bir şey yok. Ansızın oldu. Arabanın farları...

0: gözüne vurunca. Saat kaç?
1: Bakayım. Ha, biri geçiyor yol. Ne kadar tenhalaştı değil mi? Kusura bakmayın, hepimiz uyumuşuz. Yoruldunuz mu?
0: Yorulmuşum ya. Genç olsam fark etmezdi ama insan yaşlanınca...
1: Siz hala gençsiniz Ali.
0: Yok yok, değilim. 57 yaş az değil.
1: Olur mu Adem Bey, delikanlı gibisiniz. Yaşlandığınızda bile ihtiyar delikanlı olacaksınız.
0: Neyse, arabayı bir kenara çekip biraz kestirsem iyi olacak.
1: Siz bilirsiniz Adem Bey. Çok yorulmayın.
0: Öyle yapalım. Şuradaki benzinlik uygun görünüyor. Siz uyumaya devam edin Selim Bey. Ben biraz hava alacağım. Şu bacaklarımın uyuşukluğu geçsin. Sonra kapıları kilitleyip uyuyacağım.
1: İyisiniz değil mi Adem Bey? Bir şeye ihtiyacınız yok ya.
0: Yok. Merak etmeyin artık. Emektar arkadaşım. Gördün değil mi? O dikkatli, o sorumlu, o kılı kırk yaran Adem'i gördün işte. Gördün ne hallere düştüğünü. Yoluma çıkan tilki deyip çıktım işin içinden. Tilki deyip örttüm üstünü. Onları kandırdım ama kendini nasıl kandıracağım? Seni nasıl kandıracağım? Neyse ki erken fark ettim daldığımı.

0: Artık yola çıkma zamanı geldi Emektar. Sen de uyumuş dinlenmişsindir.
1: Hava fazla ısınmadan yola çıksak iyi olacak.
2: Haklısınız Nurhayat Hanım. Siz de dinlendiniz değil mi Adem Bey?
0: Dinlendim Selim Bey, dinlendim. Uyku ilaç gibi geldi. Hele taze demlenmiş çayla yaptığımız kahvaltıdan sonra kendimi en az 10 yaş gençleşmiş gibi hissediyorum. Ufuk nerede?
2: Şuradaki lavaboya gitti. 20 dakika geçti ama bir türlü çıkmadı.
0: Gelse de yola çıksak artık. Bir şey mi oldu acaba?
2: Kim bilir, pek dalgın görünüyordu. Dün Umut ayrılınca zafer kazanmış gibiydi ama sonra yavaş yavaş durgunlaştı.
1: Hele bu sabah neredeyse hiç konuşmadı. Pek üzgün canım.
0: Merak ettim. Ben şuna bir bakayım. Ufuk.
3: Geliyorum madem baba.
0: Ufuk. Ne yapıyorsun burada?
3: Hiçbir şey.
0: Ama sen dur bakayım. Sen ağlamışsın.
3: Ağlamanın da hiçbir faydası yok ki.
0: Ufuk oğlum ne oldu? Neden ağlıyorsun? Hadi söyle ben.
3: Kendimi tutamadım Adem baba. Bu sabah umutsuz yola çıkmak içime oturdu. Ne yaptım ben? Ne yaptım?
0: Pişman mısın?
3: Hem de öyle pişmanım ki. Nasıl kırdım? Nasıl yaptım bunu? O kadar nazlı bir kız ki Umut. Ama gitti artık. Kendimi asla affetmeyeceğim.
0: Üzme kendini böyle. Harap etme bu kadar. Umut dünyadaki tek kız değil ki.
3: Benim için dünyadaki tek kız. Onun gibisini bir daha bulamam Adem baba. Ben cahilim biriyim. Onun gibi kibar değilim. Onun kadar okumuyorum. Onu hiç hak etmiyorum. Gitti işte. Ne yapacağım ben bundan sonra? Ne yapacağım?
0: Al şu kağıt mendili de sil gözlerini. Arkadaşlar bizi bekliyor. Yolda konuşuruz.
3: Gelmek hiç içimden gelmiyor Adem baba. Umutsuz yolun da hiçbir anlamı kalmadı benim için Bengisu'yun. Asıl Bengisu Umut'tu benim için. O da gitti.
0: Evet ama olan oldu, ne yapacaksın artık? Buraya kadar geldik, yolu yaraladık. Gitmemek olur mu?
3: Siz gidin. Ben artık gelemeyeceğim. Kusuruma bakmayın.
0: Peki ne yapacaksın?
3: Geri döneceğim.
0: Umut için mi?
3: Evet. Umut için. Belki gidip gönlünü alırım.
0: Emin misin?
3: Onsuz yapamam Adem baba. Şansımı deneyeceğim. Belki barışır benimle. Başka çarem yok. Umutsuz yaşayamam ben. Umut benim Bengisu'yum.
0: Nasıl istersen. O zaman hemen git. Şuradaki otobüslerden birine bin git arkasından. Sonra çok geç olabilir.
3: Gideceğim de...
0: Evet, bir şey mi var?
3: Şey Adem baba... Paran var mı? Bana son bir defa bir babalık yapsan da... Bir yol parası versen.
0: Vermez miyim?

0: Tamam, bu yeter.
1: Al, yazım olur. Dünyanın bin türlü hali var.
0: Peki, çok çok teşekkür ederim. Bu iyiliklerinizi nasıl ödeyeceğim?
1: Bırak şimdi bunları. Hadi gidelim artık. Selim Hoca ve Nur Hayat Hanım'la da vedalaş istersen. Sonra da vakit kaybetmeden geri dön.
0: Ben gelmesem, bu kızarmış gözlerle beni görmelerini istemiyorum. Siz selamımı söylersiniz.
1: Peki, sen nasıl istersen.
0: Bir de şey, Adem Baba.
1: Söyle, çekinme.
0: Bunlar aramızda kalsın, olur mu? Çok utanıyorum da.
1: Tabii kalacak, söylediğin lafa bak. Lafı mı olur? Hem utanacak ne var? Sevip de kaybettiğin insanın ardından ağlanmaz mı?
0: Adem Baba, ver elini öpeyim.
1: Oğlum benim. Hadi bakalım, hadi. Hadi geç kalıyoruz. Kendine dikkat et, olur mu?
0: Sağ ol Adem Baba.
1: Hadi hoşça kal.
0: Güle güle.

0: Trafik yine yoğunlaştı.
1: Ama yol iyi Selim Bey. Emektar da yolu iyi kucaklıyor.
0: Ufuk'la Umut'un yokluğu nasıl da hissediliyor.
2: Keşke onlar da bizimle yola devam etselerdi ama çok kırdılar birbirlerini.
1: Belki Ufuk gidip bulur Umut'u. Belki gönlünü alır.
0: İkisi de çok gururlu.
2: Sevginin yanında gurur nedir ki? İnşallah barışırlar. İnşallah mutlu olmanın yolunu bulurlar.
1: Siz nasılsınız Nur Hayat Hanım? Bu gece uyuduktan sonra sinirleriniz yatıştı mı biraz?
2: Keşke öyle olsaydı Adem Bey. Öyle amşam bir uyku uyuyamadım ki. Sabaha kadar kötü rüyalar gördüm. Çok acı çektim.
0: Rüyada bile acı çekmeniz çok ilginç.
2: Aynen dediğiniz gibi Selim Bey. Her yerde acı çekiyorum. Benim de kaderim bu demek ki.
1: Az kaldı Nur Hayat Hanım. Bengisu Gölü'ne ulaşınca bütün acılarımız dinecek.
2: Keşke öyle olsa. Adem Bey'in akşam anlattığı acıklı hikaye rüyama girdi.
0: Öyle mi?
2: Ama Adem Bey'in anlattığı gibi değil.
1: Anlatmak ister misiniz?
2: Rüyamda kocamla ben nikah günümüzdeyiz. Ben bembeyaz gelinlikliyim. Kocam o kadar ilgi gösteriyor ki bana hiç sormayın. Etrafımda pervane oluyor. Bir dediğimi iki etmiyor.
0: Freud'a göre yorumlarsak arzularınız rüyalarınıza yansımış.
2: Hep böyle gitmiyor ki. Acele bir iş çıkıyor kocamın. Zaten hep aceledir onun işleri. Rüya bir. Şimdiki arabasına biniyor. Hem de damatlık giysileriyle. Arabanın arka koltuğunda da çocuklarımız Fidan'la Can var. Ama şimdiki yaşlarında ve şimdiki boylarında. Ay çok komik.
1: Güzel bir rüyaymış Nur Hayat Hanım. Nesi kabus bunun?
2: Ha, öyle demeyin. Sonu çok kötü. Kocam gittikten sonra çok üzülüyorum. Aradan aylar, yıllar geçiyor. Ben o kadar ağlıyorum ki, iğneden ipliğe dönüyorum. Sonra sizin hikayenizdeki gibi bir mektup geliyor bana. Zarfı açınca yıkılıyor.
0: Çok ilginç.
2: Sizler de varsınız yanımda tabii. Beni teselli etmeye çalışıyorsunuz. Birlikte Adem Bey'in arabasına biniyoruz. Bu yola benzer bir yoldan hızla gidiyoruz. Bir de ne görelim? Kocamın arabası devrilmiş. Hem o hem çocuklarım cansız yatıyorlar. Üstlerine kapanıyorum. Ağlıyorum. Ama hiç gözyaşım akmıyor.
1: Sahiden de kötü bir rüyaymış. Neyse ki rüya.
0: Belki de kocanızı merak ettiniz.
2: Aslında merak etmiyor da değilim ama ne yapacağımı bilemiyorum ki. İnşallah kötü bir şey olmamıştır.
0: Sonuç olarak gördüğünüz bir rüya. Biz gerçeklere dönelim şimdi. Bakın şu yamaçlara. Birer gelincik tarlası gibi.
1: Gelincik tarlası. Aynen öyle demişti karım da. Gelincik tarlası.
2: Çok güzel bir manzara. Önce yolumuz uzun diye kaygılanmıştım. Ama şimdi düşünüyorum da. İyi ki böyle uzun bir yola çıktık. Hayatımdaki her şeyi enine boyuna düşünmek için iyi bir fırsat oldu bu.

Burası Kısa Dalga, 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimizle 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimizle 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Yüzlerce hastane, on binlerce sağlık çalışanı, milyonları aşan tetkik, operasyon, işlem, muayene ve bir ülkenin sağlığı. Görünenin çok ötesindeki büyük resmi uzman konuklarımız anlatıyor. Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyüreğin sunumuyla Sağlık 360 her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras dokumalar yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den bakış her Perşembe Türkiye saatiyle 15

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Amerika Birleşik Devletleri ile İran anlaşmaya vardı. Anlaşmayı Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif sosyal medya hesabından yoğun görüşmelerin ardından Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz sözleriyle duyurdu. Şerif her iki tarafında Lübnan'da dahil tüm cephelerdeki askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sonlandırıldığını ilan ettiğini belirtti. Anlaşmanın Cuma günü İsviçre'de imzalanacağı açıklandı. Şerif ayrıca buluculuk sürecine katkılarından dolayı Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'a da teşekkür etti. Anlaşma haberini Amerikan Başkanı Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla doğruladı. Trump açıklamasında Hürmüz Boğazı'nın geçiş ücreti olmaksızın açılmasına tam yetki veriyorum ifadelerini de kullandı. Tahran'dan ise henüz anlaşmaya dair bir açıklama gelmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Semen Ağa'nın babasının vefatı nedeniyle aileyi telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan, valinin annesi Eyfa Ağa ile yaptığı görüşmede taziye dileklerini iletmenin yanı sıra Kerkük'e selamlarını da gönderdi. Kapsamlı modernizasyon çalışmalarının tamamlandığı Etimesgut Havalimanı yarın Ankara Havalimanı ismiyle ulusal ve uluslararası uçuşlara hizmet vermek üzere açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün hizmete açılacak olan Ankara Havalimanı'nın yanı sıra 12,5 kilometrelik yeni bağlantı yolları da yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, havalimanı ve bölgedeki kurumlar arasındaki ulaşım altyapısının güçleneceğini ifade etti. TOKİ'nin açık satış kampanyası bugün başlıyor. 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa çıkarılacak. Haberleri sunduk.
2: Gönülden Notaya başlıyor.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Gelincik çiçeği zarif ve ince yapraklarıyla kırların ve yol kenarlarının süsüdür. Henüz tomurcukken başı eğik duran gelincik, açılma vakti geldiğinde yavaşça doğrulur ve yapraklarını birer birer açarak parlak kırmızı rengini göz kamaştırıcı bir biçimde sergiler. Baharda yalnızca gelincik değil, goncalar da açılır. Gonca, açılmamış gülün tomurcuğudur. Gonca açılınca adeta güler ve gül halinde görünür. Divan edebiyatında ve günümüz betimlemelerinde açılmamış gonca, sevgilinin ağzı yerine kullanılır ve dinleyene sır saklayan bir gülü hatırlatır. Sevgilinin konuşmaya başlaması veya gülmesi, goncanın açılmasına benzetildiğinden, o açılmayla birlikte sırlar da açığa çıkar. Goncanın açılması, şaire gönlünün de açıldığı yolunda ilham verir. Gönlü açılmak deyimi günümüzde de kullanılmakta ve hem neşe bulmak, keyiflenmek manasına hem de içini açtığı için rahatlamak anlamına gelmektedir. Şeyhülislam Bahai gibi bazı şairler, buldu neşvi nemayı taze vüter mısrasıyla genç sevgilinin büyüyüp serpildiğini anlatmak istemiştir. Divan şiirimizin ünlü şairi Nef'i, Bekir Sıtkı Sezgin'in sesinden radyolarımızda zaman zaman çalınan şarkının güftesinde, esti nesimine bahar, açıldı güller subdem. Açsın bizim de gönlümüz, saki medet sun camı cem derken, ilkbaharın seherinde açılan güller gibi açılacak gönüllerin, dünyanın hakikatlerini gösteren kadeh gibi olacağını belirtiyor. Günümüz şairlerinden Salim Diyap, Açılma adlı şiirinde şöyle diyor. Gözlerine her baktığımda, kıyıdan annemin seslenişi düşer aklıma. Açılma oğlum, boğulursun. Rıhtımdan ayrılan bir geminin denize doğru nasıl gittiğini görmüşsünüzdür. Bir vapurun geri geri beyaz köpükler kabartarak denize doğru gidişine açılma denir. Beden eğitimi derslerinden hatırlayacaksınız. Yakın mesafede duranların jimnastik alıştırmaları için birbirinden uzaklaşmaları da açılmadır. Gelincik ve gülün açılmaya başlarken yapraklarının çatlamasına benzer bir biçimde, ağaçlardaki meyvelerin de çiçeklerinin içinden çatlayarak çıkmaya başlamasına da açılma denir. Hiç haşhaş bitkisi gördünüz mü? Haşhaşın taç yaprakları da çatlayarak açılır ve bir süre sonra mor ya da beyaz bir renge bürünür çiçekleri. Açılma kelimesinin hem kamerada hem de sinemada kullanılan anlamları da var. Bir film çekiminde karanlıkta başlayıp da gitgide aydınlanarak görüntülerin belirmesine açılma denilmektedir. Sinema tekniğinde bu durumun tersi kararma olarak söylenir. Bir filmde bazen bu iki işlem bir sahnede peş peşe yapılır. Sinema eleştirmeni Nicat Özön bu durumu açılma kararma yapılmak diye anlatmaktadır. Açılma ve kararma sahnelerinde ışıkçının ve kameramanın eş zamanlı çalışması önem taşır. Bir sahnede açılma, o sahneye görüntü ekleme anlamına da gelir. Görüntüde iki kişinin konuşmasıyla başlayan sahneye, o iki kişiyi dinleyenlerin de bulunduğunu göstermek amacıyla kamerayla açılma hareketi yapılır. Açılma hareketinin en önemli özelliği şudur. Filmin karakterinin önü asla kapanmayacak ve çerçeveden çıkartılmayacaktır. Açılma, esas sahneyi değiştirmeden filme yeni bir bilgi eklemektir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
0: Türk Dil Kurumu sundu.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinlediniz.
1: Kas Hafızası.
2: Kas Hafızası'nda bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk olimpiyat altın madalyasını kazanan efsanevi bir isimden, Yaşar Erkan'dan söz edeceğiz. 1936 Berlin Olimpiyatları dünya siyasetinin gölgesinde çok gergin bir atmosferde geçiyordu. Türkiye ise henüz çok genç bir devlet olarak uluslararası arenada da kendini kanıtlamak istiyordu. Greko-Römen güreş 61 kilo kategorisinde mindere çıkan Yaşar Erkan, rakiplerini birer birer dize getirerek finale yükseldi ve sonrasında da şampiyonluğa ulaştı. O an sadece Yaşar Erkan değil, koca bir ulus minderde devleşmişti. Bu zafer Türk spor tarihi adına bir milat oldu. Yaşar Erkan'ın bu başarısı üzerine Mustafa Kemal Atatürk kendisine şu tarihi mesajı gönderdi. Kendin küçüksün ama memleket için önemli bir iş yaptın. Artık adın Türk spor tarihine geçti. Çok yaşa, Yaşar. Atatürk bu başarıyı yeni kurulan bir ülkenin her alanda spor dahil en iyisi olabileceğinin kanıtı olarak görmüş, hatta kendisine Erkan soyadını bizzat vermişti. Yaşar Erkan hızı ve tekniği harmanlayan bir ustaydı. Minderde rakibini tartışı, o meşhur elense ve boyunduruk oyunlarıyla rakiplerine nefes aldırmazdı. Ancak asıl gücü kısıtlı imkanlara rağmen gösterdiği disiplindi. O dönemde modern salonlar veya özel beslenme programları yoktu. Fakat samimi bir yürek ve sarsılmaz bir inanç vardı. Yaşar Erkan bu inancıyla kürsüye çıktı ve

0: Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında mutabakat sağlandı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan anlaşmanın tamamlandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Trump, anlaşmayı, İran İslam Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma artık tamamlanmıştır. Herkesi tebrik ederim sözleriyle duyurdu. Trump, Hürmüz Boğazı'nın hiçbir kısıtlama olmaksızın açılmasını ve Amerika'nın deniz ablukasının derhal kaldırılmasını onayladığını da belirtti. Dünya gemileri, motorlarınızı çalıştırın, petrol akışına izin verin ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de Amerika ile anlaşmaya varıldığını doğruladı. İran'ın Teslim Haber Ajansı'na göre Garibabadi, anlaşmanın imzalanmasından sonraki 60 günlük süre içerisinde yaptırımlar, nükleer program ve ekonomik kalkınma mekanizması gibi konuların müzakere edileceğini kaydetti. Amerika ile İran arasındaki mutabakata ilişkin Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif sosyal medya hesabından bilgi verdi. Şerif, her iki tarafında Lübnan dahil tüm cephelerdeki askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sonlandırıldığını ilan ettiğini belirtti. Anlaşmanın imza töreninin 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de yapılacağını bildirdi. Şerif, arabuluculuk sürecine katkılarından dolayı Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'a da teşekkür etti. Amerika-İran anlaşması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da açıklama geldi. Erdoğan, mutabakatı memnuniyetle karşıladığını belirtti. Bölgemizde sulhu sükunetin hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyorum dedi. İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika ve İran liderlikleri başta olmak üzere arabuluculuk gayretleri için Pakistan'a teşekkür etti. Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik girişimlere sağladıkları desteği takdirle karşıladığını belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Fidan, tamamlayıcı görüşmelerin de yapıcı bir tutumla sürdürülmesinin ümit edildiğini vurguladı. Kapsamlı modernizasyon çalışmalarının tamamlandığı Etimesgut Havalimanı, Ankara Havalimanı ismiyle açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün hizmete açılacak olan Ankara Havalimanı, ulusal ve uluslararası uçuşlara hizmet verecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, havalimanı ve bölgedeki kurumlar arasındaki ulaşım altyapısının güçleneceğini ifade etti. TOKİ'nin açık satış kampanyası bugün başlıyor. 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa çıkarılacak. Kampanyada ikametgah, gelir, ön başvuru ve kura şartı aranmayacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 18 yaşını doldurmuş, kendisi veya eşinin üzerine kayıtlı konut bulunmayan kişiler kampanyadan yararlanabilecek. Fransa'da başlayacak G7 zirvesi öncesi İsviçre'nin Cenevre kentinde protesto gösterisi düzenlendi. Filistin bayrağı taşıyan çok sayıda kişi de gösteriye destek verdi. Zirve karşıtı gösterilerde protestocularla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Sokaklar savaş alanına döndü. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme ve barış sürecine yönelik temaslar devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan Dilican kentinde görüştü. Görüşmede barış ve güven artırıcı önlemler ele alındı. Haberleri sunduk.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinliyorsunuz.